Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor, bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor merak ediyorsan kulak ver. Odeya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin, yatırımın sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odeya Radyo'da.

Paçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

Ben Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü ve yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Günün temposu yüksekse frekansını biraz düşürmenin zamanı gelmiş olabilir. Odeya Radyo'da yatırım içerikleri, chill out ve down tempo müziğin yumuşak ritmiyle gününe eşlik ediyor. Hem zihnini besleyen hem de ruhunu dinlendiren bir akış Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Haftayı kapatırken ekonomi gündemine bir de uzman gözünden bakmaya ne dersin? Piyasalarda konuşulanlar, dikkat çeken gelişmeler ve merak edilen sorular ekonomist Özlem Bayraktar Gökçe'nin hazırlayıp sunduğu yatırım odaklı gündem programında cevap buluyor. Her cuma 15'te ODE Radyo'da.

Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım. Odea Radyo.

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Portföy çeşitlendirmesi nedir, nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün. Tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: de mes petites fesses.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
2: Odeya Radyo.

Yatırım dünyasının nabzını tutarken ruhunu da dinlendirmek ister misin? Odeon Radyo'da yatırım ve ekonomi dünyasına dair içerikler, soft ritimler ve down tempo müzik seçkileriyle senin için bir araya geliyor.

0: Radyo. Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
1: Emrah Bey, altın binlerce yıldır değerli kabul ediliyor. Altını bu kadar değerli yapan şey nedir?
2: Altının hikayesi paradan önce güvenle başlıyor. Altın, insanlık tarihi boyunca yalnızca mücevher eşyası değil, medeniyetlerin en güvenilir değer saklama aracı oldu. Bozulmuyor, paslanmıyor, kolay bölünüyor, taşınabiliyor. En önemlisi arzı sınırlı. Üstelik standart. 1 gram altın İstanbul'da da Tokyo'da da aynı gram. Bu özellikler onu binlerce yıl boyunca ortak bir değer dili yaptı. Kritik kırılma noktası 1944'teki Bretton Woods anlaşması. Bu anlaşma ile dünya dövizlerini dolara, doları da altına sabitledi. 1971'de bu bağ koptu ama algı değişmedi. Çünkü altın hala kimsenin borcu değil. Bugün merkez bankaları neden devasa altın rezervleri tutuyor? Çünkü altın hiçbir ülkenin yükümlülüğü değil. Dolar tutmak ABD'ye güvenmek demek, altın tutmak ise kimseye güvenmek zorunda kalmamak demek. Altın fiyatını çoğunlukla reel faiz, doların gücü ve risk algısı belirler. Faiz yükselince baskılanır, küresel belirsizlik artınca parlar. Bir de altın basılamaz. Para arzı genişlerken altın arzı sınırlı kalır. Dolayısıyla sistemin stres göstergelerinden biridir. Kriz anında likidite ve güven sağlar. Yatırımcı açısından da mesele her gün fiyat kovalamak değil, portföyün şoklara karşı dayanıklılığını artırmaktır. Bu yüzden altını kısa vadeli tahmin yarışından çok uzun vadeli risk yönetimi aracı olarak düşünmek gerekir.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odea Radyo'da. Takipte kalın.

biraz sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odeya Radyo'da sana eşlik ediyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odeya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odeya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor.
2: Odaya Radyo.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odeon Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odeya Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odeya Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

döviz denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da. Odeya Radyo.

benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, Oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin.

Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde ekonomideki gelişmeleri, piyasaların yönünü, yatırım kararlarını etkileyen dinamikleri birlikte ele alıyoruz. Yatırım dilini sadeleştirmek için her cuma saat 15'te Odeya Radyo'da buluşalım.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odaya Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, gümüşü bu kadar önemli yapan şey nedir?
3: Gümüş çoğu zaman altının gölgesinde kalır. Oysa çok daha karmaşık ve heyecan verici bir hikayesi var. Çünkü gümüş hem bir yatırım aracı hem de gerçek bir endüstriyel ham madde. Bu çift kimlik onu diğer kıymetli madenlerden tamamen farklı kılıyor. Güneş panelleri, elektrikli araçlar, 5G teknolojisi tıbbi cihazlar, yüksek teknolojinin kullanılmadığı bir alan neredeyse yok. Yenilenebilir enerji sektörünün patlamasıyla birlikte gümüşe olan endüstriyel talep her geçen yıl artıyor. Altın ve gümüş arasında tarihsel olarak güçlü bir korelasyon var ve genellikle benzer yönde hareket ederler. Ancak gümüşün yoğun sanayi talebi onu yüksek büyüme dönemlerinde altından farklılaştırarak daha sert fiyat hareketlerine itebiliyor. Yatırımcılar için gümüş hem finansal bir güvence hem de teknolojik dönüşümün getirdiği endüstriyel büyümeden pay alma fırsatı sunan hibrit bir varlık. Öte yandan gümüşün belirgin diğer bir özelliği de altına kıyasla çok daha yüksek oynaklığa sahip olması. Bu durumun temelinde gümüşün altına göre daha düşük işlem hacmine sahip, yani daha illikit bir finansal varlık olması yatar. Bu hem büyük bir fırsat hem de ciddi bir riski beraberinde getirebiliyor.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo.

Bir yanda özenle seçilmiş şarkılar, diğer yanda geleceğine ve birikimine katkı sağlayacak yatırım bilgileri. Odeya Radyo'da her anına eşlik eden sakin bir akış, müzik keyfini yatırım dünyasıyla buluşturuyor.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odeya Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odeya Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odeya Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir.

ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı Bülten'e abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere. Odea Radyo.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odeya Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin'le Chill Zone, her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla 20'de Odeya Radyo'da.

0: Odeon Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Portföy çeşitlendirmesi nedir, nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün. Tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık. Daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odeon Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.
2: Through the hard times and the good, I have to celebrate you, baby.

0: Odaya Radyo.
1: Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.
2: Oday.

0: yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik

enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor.
Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odaya Radyo. We'll be right back.

0: Ben Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin. Günün temposu fazla mı hızlı? Biraz yavaşlamaya ihtiyacın varsa Derin ile Chill Zone'da seni müziğin en sakin haline davet ediyorum. Her perşembe saat 15'te yeni bölümlerle ve saat 20'de tekrar bölümleriyle yayındayım. Chill Out ve Down Tempo şarkılarla Odea Radyo'da buluşalım.
1: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenler.

Yaşadıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Odea Radyo.

0: Yatırım Odaklı Podcast'a hoş geldiniz. Ben Zeliha Saraç. Bugün de değerli bir konuğumuzu ağırlayacağız. Eski dostum diyeyim ben. Ali Ağoğlu, gazeteci, finansal danışman ve ekonomist. Bir sürü title var. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Zeliha Hanımcığım. Çok şık bir yerde yayın yapıyorsunuz.
0: Evet, çok güzel bir yer. Gerçekten çok sevimli bir yer. Enerjisi de süper.
1: Evet.
0: Bu arada tabii biz bugün şeyi konuşacağız. Her podcast'te şunu konuşuyoruz. Hani vatandaş için ne daha önemli, neye dikkat etsinler onu konuşuyoruz. Bugün her dönemin imtiyazı başkadır konusu var. Şöyle yaşadığımız gündeme bakıyorum. Şimdi bazı dönemlerde biz mesela çok fazla tarım konuşuyoruz, gıda konuşuyoruz. Bazı dönemlerde petrol, bazı da altın, bazen gümüş. Neyse her dönemin farklı bir iklimi veya o zamanki dönemin imtiyazları oluyor. Şimdi o zaman ne yapmalı? Yani bilmeyenler için söyleyeceğim ilk başta imtiyaz dünyası neleri kapsıyor? Önce onu bir sorayım ben, yani hiç bilmeyenler için.
1: Peki, yani yaklaşık 40 yıl oldu finansal piyasalardayım. Finansal piyasalardan kastımız baktığımızda döviz piyasası, para piyasası ve para piyasasının içinde tahviller de bunun içine giriyor. Bir de hisse senedi piyasaları vardı. Şimdi bu normal bizim ilk başladığımız dönemde yatırım alternatifleri bunlarla sınırlıydı. Fakat 2004 itibaren özellikle 2001 11 Eylül'ünden sonra Amerika'nın parasal genişleme faizleri son derece hızlı bir şekilde aşağı indirip parasal genişleme dönemine gelip dotcom bubble'ını bir nebze olsun hafifletebilme adına yaratmış oldukları parasal gevşemeyle finansal piyasalardaki bazı fonlar başta olmak üzere emtia bölgesine geldiler. Emtia bölgesinden kastım nedir diye baktığımızda ana bloklarını sayabiliriz. Tarımsal emtia bloğu. Bunun içinde mısır var, buğday var, soya var. Vadeli kontratları olanlardan bahsediyoruz tabii ki. Kakao var, şeker var, pirinç var.
0: Yani kahve var.
1: Kahve var.
0: Bunlar, en çok içtiğimiz.
1: Evet, tarımsal emtia bloğu. Diğer tarafta bazı metaller veya endüstriyel metaller olarak adlandırılan alüminyum, nikel, kurşun, kalay ve çelik bölgesi var. Tabii bu çeliğin alt maddesi olarak A hurda, B demir cevheri kontratları var. Bunun dışında değerli metaller bölgesi var. Orada altın, gümüş, platinyum ve paladyum var. Bunun dışında bir başka blok, enerji bloğu var. Burada ham petrol başta olmak üzere ki ham petrolün dünyada iki tane ana gösterge fiyatlaması var. Bunlardan bir tanesi Brent. Bu Brent Ozeberg ve bir tane daha yerin olduğu Kuzey Batı Avrupa'nın Amsterdam bölgesinin fiyatlaması bu Avrupa ve Akdeniz fiyatlamasını etkiler veya bu bölgelerde çıkan ham petroller Brent üzerinden fiyatlanır. Şunu da belirteyim, petrolle ilgili biz ekranda bir tane petrol fiyatı görürüz ama yanılmıyorsam 140'tan fazla 150'ye yakın değişik petrol üreten ülke ve bölge var ve her bir bölgenin molekülü farklıdır ve her biri fiyatlamayı baz aldığı yere göre ya iskontolu ya primli işlem görür. Yani basit olarak Azeri petrolü light bir petroldür. Çok kolay rafine edilir. O primlidir. İran'ın ağır petrolü ağır bir petroldür. Zor rafine edilir. İskontolu işlem görür. Hakeza Ural Heavy de öyledir.
0: İskontoluyu biraz açalım.
1: Normalde biz ekranda veya şimdi petrol fiyatlamaları Platts dediğimiz İngiltere'deki aslında özel bir şirketin bir araya getirdiği fiyatların o günkü ortalamasını ifade eder ve bir fiyat Platts ortalaması diye bir ortalama çıkar. Bu o günün benchmarkıdır. Tıpkı borsadaki şeydeki saatlik olarak belirlenen vadeli kontratlardaki uzlaşma fiyatının olduğuna benzer bir fiyat belirlenir. Sonra
0: ya simge fiyat gibi mi benchmark?
1: Gösterge fiyattır. O fiyatın altında veya üzerinde o gün yapılan işlem Platts eksi veya Platts artı diye konuşulur. Taraflar arasında fiziki petrolü alıp satanlar arasında o petrolün doğası gereği ya iskonto olur ya primlidir. O bölgenin özelliği hep öyledir.
0: Peki emtialarda mesela alan...
1: Emtialar değil bu arada, sizi de düzeltebilir miyim Zeliha
0: Hanımcığım?
1: Tabii ki. Bunu basında uğraşıyorum. Emtia çoğuldur.
0: Doğru.
1: Metanın çoğuludur emtia.
0: Emtia diyelim o değil. Zaman. İyi uyardınız, izleyenler de bilsin. Çünkü biz de hep emtialar diyoruz.
1: Bunu düzeltmeye çalışıyorum. Emtia. Tamam. Emtia çoğul
0: emtia geniş. Çoğul bir şey olduğu için biz onu genişledik. Tamam, o zaman şöyle diyeyim. Bak çok güzel öğrendi bizi dinleyenler, izleyenler de. Emtia daha geniş bir alanı kapsıyor dediniz ya. Değerli mineraller giriyor mu onu? Çok konuşulduğu için söylüyorum bu dönemde.
1: Nadir toprak elementleri dediğiniz zaman girmiyorlar. Çünkü bizim konuştuğumuz finansal emtia bloğu vadeli kontrat dediğimiz, vadeli kontrat da kısacık açıklayalım isterseniz. Vadeli kontrat dediğimiz finansal hali, bu ürünlerin finansal hali. Şimdi Brent'in Amerika'daki karşılığı WTI, West, evet. West Texas Intermediate denilen bir petrol oranın gösterge fiyatlaması. Doğalgaz için de gene Amerika'daki Henry Hub denilen bir doğalgaz dağıtım ve depolama bölgesinde oluşan fiyatlar esas alınıyor. Şimdi burada bu çınar ağacı altında diye başlayan bir hikayedir bu, ama ben o kadar eskiye gitmeyeyim. Teknik olarak buğdaydan un üretecek birisi fabrikasını, un fabrikasının un değirmenini bütün bir yıl boyunca çalıştırdığında buğday bütün bir yıl boyunca çıkmaz. Normal hasat mevsimleri vardır. O hasat mevsiminde çıkar. Sonrasında o fabrikanın 12 ay çalışması için her ay belli fiyatlardan malı, ham maddeyi veya buğdayı alıp tekrar onu una çevirip işlemesi gerekiyor. Ama ilerideki vadede, yani ileriki tarihlerdeki fiyatı bilemediğinde planlama yapamazsınız. Finansınızı ayarlayamazsınız, pazarınızı ayarlayamazsınız. Bunun için şöyle bir anlaşmayla başlıyor ilk bu iş, çınar altındaki. Ben bugün diyelim ki Mayıs ayında, Haziran, Temmuz, Ağustos'ta hasat olacak. Ama ben bir dahaki sene Kasım ayında gene buğdaya ihtiyacım var ve kaç fiyattan alacağımı bilmek istiyorum dediğinizde, bir vadeye, Kasım'ın son gününe diyelim, bir anlaşma yapıyorsunuz. Diyorsunuz ki bugün 625 dolar olan, 6.25 dolar olan, pound'a 6.25 dolar olan buğdayı ben o gün geldiğinde 6.35'ten almaya hazırım.
0: Taahhüt ediyorsunuz.
1: Diye bir şey veriyorsunuz, teklif veriyorsunuz. Teklif. Karşı taraf diyor ki ben buğdayı saklayacağım, böceklerden koruyacağım, depoları soğutacağım.
0: Maliyetim için.
1: Havalandırma alacağım. Heh, bugünkü 6.25 olan o gün 6.40'a mal oluyor. Biraz da kar ver bana, 6.42'den satarım diyor. İşte 6.45'den satarım diyor. 6.35, 6.45 arada 6.42'den anlaşıyorlar diye.
0: Anladım.
1: Bu şu demek, Kasım ayında un değirmeninin sahibi buğday üreticisi ve depolayanın depolarından Kasım ayında şu kadar miktardaki buğdayı alacak, una çevirecek diye fiyatı garantilediği bir kontrat biçimi. Aslında bunun dövizde de karşılığı teknik olarak forward dediğimiz vadeli kontratlar. Ama dövizdeki vadeli kontrat nasıl çalışıyor diye baktığınızda bugünkü spot fiyatı, cari fiyat neyse.
0: Normal günlük fiyat neyse.
1: Günlük fiyatın.
0: Yani baktım ben.
1: Günlük evet. Fiyat bugün evet. Diyelim ki 45.25 dolar TL. Ben Kasım ayında dolar TL'ye dolar almak istiyorum dediğinizde bankaya gittiğinizde.
0: Oradaki fiyata bakıyorum.
1: Oradaki fiyata bakıyorsunuz ama bir hesap yapılıyor bunda. Bugünkü fiyatın üzerine ben Kasım ayında dolar alacaksam karşı banka bugün doları alıyor. Kasım ayına kadar vadesine kadar yatırıyor, bir faiz alıyor. Ona göre onu bir şekilde iskonto ediyor. Buna karşılık bugün dolar alırken ödediği bir TL var. O TL'ye karşı bir faiz ödüyor. Onu da fiyatın üzerine bindiriyor. Maliyetlendiriyor onu ve o gün bir fiyat çıkıyor karşısında. Bu forward işlemleri dövizde terzi dikimi işlemlerdir. Vadesini, fiyatını, her şeyini kendiniz belirleyebilirsiniz. Ama vadeli kontratlar dediğimizde
0: emtiada
1: veya dövizde de vadeli kontrat evet. Olabiliyor. Bunların hepsinde vade sonu bir vade tarihi standarttır. Ve o standart vade tarihinde taraflar fiyat el değiştirir veya Amerika'daki vadeli kontratlar fiziki teslimlidir.
0: Peki.
1: Avrupa'dakiler fiziki teslimli değildir. Bir uzlaşma fiyat üzerinden kar ya da zarar oluşur.
0: Şimdi tabii bunlar çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok önemli konular. Şeyi de soracağım ben bir taraftan. Şimdi bu alanı takip etmek isteyenler de nereden başlaması gerekiyor onu da soracağım. Yani şimdi mesela dediniz ya Brent var, WTI var, bu petrol açısından söyledim. Biz mesela Brent'e bakıyoruz ya da insanlar diyor ki hangi petrol fiyatına bakacağım. Bunu çok güzel anlattınız. Bir de vatandaş ya da işte ne bileyim bizi dinleyen, izleyenler bu emtia piyasasını ya da bu alanı takip etmek istediklerinde nereden başlayacak? Nelere bakması lazım? Onu da merak ediyorum. Yani nereden bakıp başlayacak emtiada? Her dönemin emtiası başkadır dediğimiz için soruyorum.
1: Şimdi her dönemin emtiası farklı dediğimizde aslında önce ekonomik gelişmelere bakacağız. Sonra politik gelişmelere bakacağız şimdi.
0: Peki o zaman vatandaş ne yapacak? Bunu alanı takip etmek, yani sadece petrol olarak değil, emtiayı takip etmek istiyor ve şimdi çok bilindiği, duyulduğu finansal okur yazarlığımız arttığı için insanlar da bize de soruyor, size de soruyordur. Nereden başlayacak, nelere bakacak? Yani burada mesela her bir emtianın davranış şekilleri de başka mesela. Basitçe nasıl başlayacak? Ben hiçbir şey bilmiyorum.
1: Nasıl yatırım
0: duyuyorum
1: yapar?
0: Duyuyorum mesela. Diyorum ki buğday yükselmiş diyor biri bana. Ben diyorum nasıl gireceğim, ne yapacağım, nereden başlayacağım, neye bakacağım? Yani böyle ben hiçbir şey bilmiyormuş gibi siz bana söyleyin.
1: Nasıl yatırım yapılır diye nasıl yatırım yapabilirim bunlara diye sorduğunuzda önünüzde iki alternatif var. Bu alternatiflerden bir tanesi borsada işlem gören fon dediğimiz ETF, Exchange Traded Fund denilen fonlar var. Şimdi bu fonlar çok değişik türleri var. Türlerden kastım şöyle. Petrol mü alacaksınız? Petrolün petrolle ilgili bir pozisyon mu alacaksınız daha doğrusu? A, petrolün yükseleceğini mi öngörüyorsunuz? Petrolün düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Birinci nereye kural bakacağım? Bu. Şimdi bunu önce piyasadaki gelişmeler, mesela şu andaki 3 gündür olan şey, işte 100 doların altına inmeye çalışan petrol bir anda tekrar 115-120 dolarlar seviyesine yeniden çıktı.
0: Tamam, gelişmelere şimdi bakacağım. Bu, tahmin edemem ama bir taraftan.
1: İşte zaten ama önce bir beklentinizin olması lazım.
0: Şimdi bu dönemin emtiyasına baktığında mevcut gelişmelere göre, yani bu dönem diyorum işte son 5 sene örnek petrol. İşte ondan önceki 5 sene yani örnekle gidiyorum altın. İşte bundan sonraki 5 sene bilmiyorum belki buğday.
1: Bakın.
0: Ya her dönemi farklı dediğim o.
1: Aslında dönemler göre, yıllar 5 yıllık döngülerde değil, daha kısa.
0: Evet, örneklemeyle yani, gidiyorum. Tamamen bir örneklemeyle gidiyorum. Şimdi bunların çünkü davranışları da birbirinden farklı. Yani
1: çok farklı.
0: Petrolün farklı,
1: dinamikleri farklı.
0: Enerjinin farklı, buğdayın, kakaon, kahve hepsinin dinamiği başka. Dolayısıyla petrolle buğday mesela aynı mantıkla hareket eder mi? Mesela şimdi bunu da sorgulamak istiyorum. O yüzden girdim araya.
1: Dinamikleri farklı. O yüzden aynı kefeye koyamazsınız. Çünkü petrolün dinamiği dünyanın en büyük piyasasıdır petrol. Yani en büyük piyasası petroldür. Yani hepimiz para piyasaları veya döviz piyasaları diye baktığımızda tek ürün olarak veya tek bir meta grubu olarak baktığında petrol dolar euro paritesinin işlem gördüğü piyasalardan bile büyüktür. Fiziksel ve finansal olarak aynı anda ikisi birden işlem gördüğü için en büyük finansal piyasa aslında bakarsanız petrol.
0: Rakamla gidiyorum. Benim 100 dolarım var. Bunu yatırım tavsiyesi değildir. Tekrar edeceğim. Sadece nasıl yapılacağını anlamak adına soruyorum. 100 dolarım var. Ve ben buğday alacağım. Çünkü gıda fiyatlarının ya da gıdanın artacağını düşünüyorum. Çünkü mesela kuraklık bekliyorlar. Örnek gidiyorum yani. Hı. O dönem gıda, yani o dönemin emtiyası diyelim gıda. Buğday alacağım. 100 dolarım var. Gittim herhangi sizin söylediğiniz kurumlardan birinden basitleşerek anlatıyorum, sormaya çalışıyorum. Gittim 100 doları verdim. Dedim ki ben 3 ay sonra buğdayın 7 dolar olacağını düşünüyorum. Şu an 6.2 dolar. Onun için diyorum ben yukarı doğru olacağını düşündüğüm için uzun pozisyon açarak 100 doları size verdim. 300 dolarlık kaldıraç dediğiniz için bana gidin buğday alın dedim. Geldik o güne. 7 dolar olmadı o.
1: O güne gelmeden hayatınız hangi enstrümana yatırım yaptıysanız.
0: Buğdaydan gidiyorum mesela.
1: Hayır, o enstrüman değil. Buğday için hangi yöntemi kullandığınıza bağlı. ETF kullandıysanız bir şey yapmanız gerekmiyor.
0: Yok, ben vadeli kullandım. Yani tamam, vadeli kullandıysanız.
1: Vadeli kullandıysanız.
0: 3 ay sonra.
1: 3 ay sonraki bir kontratı alsanız dahi. Ha,
0: evet.
1: 3 ay sonraki. O 3 ay boyunca buğday fiyatı.
0: Hı hı.
1: A 6.20'den 5.20'ye düştü. Sizden teminat isterler veya satmanızı, pozisyonunuzu kapatmanızı isterler.
0: Anladım.
1: B 7.20'ye daha önce çıktı. 3 ayı beklemeniz gerekmiyor. Çünkü her gün işlem görüyor bu kontratlar.
0: Doğru.
1: Her gün işlem gördüğü için.
0: 8'e çıktı.
1: 8'e çıktığında da satabilirsiniz. 3 ayı beklemenize gerek yok. Veya 7.2'ye bir hafta sonra geldi. Bir hafta sonra satabilirsiniz veya bekleyebilirsiniz. Ama düştüğü durumda teminat tamamlamanız gerekiyor.
0: Anladım. Onların da bir profesyonelden yardım
1: evet,
0: alman
1: her
0: gerekiyor.
1: Her gün kar yani, ve zarar hesabı yapılıyor.
0: Evet.
1: Teminatınız yetersiz kaldığında size teminat tamamlama çağrısı gelir.
0: Şimdi bunu dinleyen veya izleyenler çok karışık gelecektir. O yüzden siz çok bilgilendirici anlatıyorsunuz ama mutlaka bir profesyonelden
1: İlk başta
0: yardım
1: bakın,
0: alacaklar
1: sıfır,
0: onu söylüyoruz.
1: Hiç bu işe başlamamış birisi, hiç yapmamış evet. birisinin A önünde mutlaka uluslararası piyasaları takip edebileceği bir bilgi akış sistemi birçok işte şey var, web sitesi var, adını vermeme gerek yok ama bir bunları kullanmayı öğrensinler, iki teknik analizi öğrensinler, üç haberleri yorumlamayı öğrensinler, dört kendilerini bir süre hiçbir işlem yapmadan test etsinler. Bu bir süreden kastım da bir hafta değil ha, sakın yanlış anlaşılmasın. Ben bir aydan da bahsetmiyorum. En az bir 3-6 ay işlemi, hayali işlemler yaparak kendilerini test etsinler. Veya demo hesabı denilen hesaplar var. O demo hesaplarında kendilerini biraz test etsin, alışsınlar işlem yapmaya. Çünkü 40 yıldır bu piyasaların içinde işlem yapan birisi ben bazen alacakken satıyorum önümdeki ekranda. Ben bile yapıyorum bu hatayı.
0: O yatırımcı psikolojisi başka bir şeye giriyor.
1: Yanlışlıkla yapıyorum. Al tuşu yere sat tuşuna basıyorum.
0: Anladım. O bile oluyor yani. Onun
1: canım
0: dikkatli olacaksın.
1: Bu bile oluyor yani. Hani ya ben dönebiliyorum. Ben onu kontrol edebiliyorum. Ama bazen unuttum bile oluyor. Yani yanlış işlem yapmışım. Aldım zannediyorum. Meğerse satmışım.
0: Mesela. Peki şunu soracağım. O zaman şöyle mi düşünmek lazım acaba? Şimdi bir yatırımcıyım ben. MTI'ye bakıyorum. Üründen çok yani MTI'ye bakıyorum. Üründen çok o döneme mi bakacağım? O dönemden kastım. Örneğin 2001 krizi başkaydı. pardon 11 Eylül dönemi başkaydı. 2008 Amerika Birleşik Devletleri dönemi başkaydı. Her dönem farklı. Savaşlar dönemi oluyor. Ne bileyim pandemi dönemi oluyor. Örnek yani dolu. Dolayısıyla üründen çok döneme mi bakmalıyım ben? Yani hangi ürün değil de döneme mi bakmalıyım?
1: Kesinlikle öyle
0: yani. Mesela altın çok konuşuldu. Belki şimdi konuşulmayacak da yağmurlar bol yağdı. Bir sürü ürün belki çürüyecek. Ona göre bir şey düşüneceğim. Yani bunu anlamaya çalışıyorum ben.
1: Kesinlikle ya önce biraz evvel söylediğim gibi önce ekonomik koşullara bakacaksınız. Ekonomi küresel olarak büyüyor mu, büyümüyor mu? Mesela bahsettiğiniz dönemlerin hepsi kriz dönemleri. Bu dönemlerin hepsinde ekonomiler genel olarak bir önce küçülürler, bir daralırlar, bir bakarlar. Herkes kendini kontrol eder, yeni yatırım yapmazlar. Mesela bakırla ilgili Doktor Bakır'dır lakabı onun piyasalarda. Siz de biliyorsunuz onu. Doktor Bakır dediniz ekonominin sağlığını, dünya ekonomisinin sağlığını gösterir o. Yani o yüzden ekonomiler daraldığında bakır fiyatları yükselmiyor. Ha bakır fiyatları ekonomi daralmışken yükselmeye başlıyorsa az güzel bir indikatördür ekonominin toparlanacağına dair.
0: Nereye bakman gerekiyor olur. Önemli.
1: Aynen öyle. Bir, önce ekonomilere sonra jeopolitik tarafa buyurun petrol. Buyurun Ukrayna-Rusya savaşı emtia şeyleri buldu. Tahıl ya işte tarımsal emtia bölgesini buldu.
0: Mesela.
1: Mesela yani şimdi deyin ki çıktı mesela kakao. En güzel örnek benim için kakaodu. Kolay örneklerden biri. Şimdi ben dedim ki ya kakao 2000 dolardan 12 bin dolara çıkarken çok fazla hikaye yazdı. Daha doğrusu herhangi bir ana trend olması gereken seviyenin çok üzerine veya çok altına indiğinde her zaman daha çokçular dediğim bir blok vardır ki onlar o trendi abartırlar. Altında ve gümüşte özellikle gümüşte son bu yılın başında aynı şey oldu. Gümüşte altında da oldu ama en güzel örnek kakaodu. Şimdi kakaodaki örneği şöyle anlatayım. 2000 dolar ve dediler ki küresel ısınma nedeniyle dediler dedim ya yazılan hikaye bu. Bu yazılan hikayelere de çok prim vermemek lazım. Onun özel olarak kakaodan örnek veriyorum. 12 bin dolara kadar yok efendim kakao ağaçları alçaktakiler kurumuş da yukarıdakiler de ekilmemiş de daha çıkmamış da kakao üreticileri öyle olmuş böyle olmuş derken 2 bin dolardan 12 bin dolara kadar
0: vadeli kontratlar çıktı. Ben keke ben ev hanımıyım niye kakao fiyatı yükseliyor hadi bakalım.
1: Şimdi çok güzel şimdi ev hanımı olarak kakao fiyatının yükselmesiyle ilgili siz zaten o haberleri okuduğunuzda kakao 8 bin dolara gelmiştir. 2 bin dolar almış olan 4 katına para kazanmıştır.
0: Peki o dönem ne dönemi? Neden mesela kakao? Her dönem ayrı diyoruz ya. Kakao 2 bin dolardan 12 bin dolara geldi. Niye geldi?
1: Çok
0: hani
1: güzel.
0: Petrolü anlıyorum.
1: Çok güzel.
0: Hareket var. Pandemiyi de anlıyorum hadi. Orada da gıda filan. Ne bileyim ben 2008'i de anlıyorum. Büyük krizi. Çünkü belli nedenler. Mesela şimdi altın çıktı sonra gümüş çıktı. Petrol çıktı. Buğday yine savaş. Neden kakao? Yani kakao böyle çok acayip stratejik bir ürün değil. Normal şartlar altında.
1: Çok güzel.
0: Mesela.
1: Dinamiklerini bilmeniz gerekiyor.
0: Bilmiyorum
1: mesela
0: işte.
1: Ben biliyorum.
0: Anlamaya çalışıyorum.
1: Şimdi söyleyeceğim. 12 bin dolara çıkmış olan bir kakao fiyatı. Daha doğrusu ben bunu 10 bin dolarda söyledim. 12 bin dolar değil 5 katında söyledim. Çünkü 5 katı çok büyük bir rakam.
0: Tabii yani ki.
1: Konuştuğumuz sürede baktığınızda 8-9 aylık bir süre. Çok kısa bir süre. Çok yüksek bir
0: ama
1: getiri.
0: Ama çok güzel örnek veriyorsunuz. Stratejik bir ürün olmamasına rağmen. Tam da ona sormaya çalışıyorum.
1: Tamam zaten ona, ben de ondan örnek vermemin sebebi o. Ben dedim artık kakaolu bir ürün tüketmeyeceğim, pekmez yiyeceğim dedim. Çünkü yerine konulabilir bir meta kakao. Ve dedim ki bu talep çok, ya bu fiyatlama yanlış. Burada müthiş bir düşüş olacak, burası kırılacak, dökülecek. Bir tane de ben Kültür Üniversitesi'nde ders verdiğim sırada oradaki öğrencilerimden, çok sevdiğim öğrencilerimden bir tanesi kakao ve çikolata üzerine çalışıyor. Ve o kakao ile ilgili beni sürekli arar, beni update tutan da onun aramalarıydı. Ve ona da söyledim. O dedi ki ya geçen hafta bilmem ne alsaydık da şu hafta bir kamyon alsaydık da şu kadar para kazanırdık da. Dedim ki bak.
0: Marketten toplasaydık o kakaoları.
1: Dedim
0: pandemi
1: ki,
0: de şey. Neydi o? Aman söyleyin hamur yapılan maya topladık maya, ya.
1: Ama pandemi maya çok önemli bir şeydi. Herkes eve kapandı. Herkes ekmek sanatkarı oldu yani.
0: O da enteresan bugün. O konuya hiç girmeyeyim. Yani şimdi kakao örneğinde verdiğiniz gibi sözünüzü balla kestim.
1: Sonra ne oldu
0: kestim.
1: Ama? Sonra ne oldu?
0: Oradan özellikle balla kestim sözünüzü. Mesela geçmişe baktığımızda kakaoyu lütfen de tamamlayın da. Geçmişe baktığımızda peki mesela bu dönemin emtiyası diyebileceğimiz örnekler var mı? Onu da sormak istiyorum ek olarak.
1: Çok
0: buyurun
1: güzel.
0: Kakaodan devam.
1: Çok güzel. Kakao ne oldu? Ben pekmez yemeye karar verdiğim andan itibaren kakao talebi düşmeye başladı. Çünkü kaçınılmaz. Kimse o fiyatları ödemez ödeyemez. Anlaşalım onda yani. Sonuçta bir bu eninde sonunda herkesin kendi ürettiği gelirle doğru orantılı bir şey. O fiyattan kakao alamazsın. En fazla zenginler yani. O zaman kakao üreticileri veya tüketicileri veya fabrikaları, çikolatacılar büyük ihtimalle ya iflas ederler. Çekilirler piyasadan. O zaman kakao çok primli bir ürün haline gelir. O zaman da kim alır onu? Çünkü zenginler de almaz bir süre sonra.
0: Anladım.
1: Ne yapıyorsun değil mi? 2800 dolar şu anda kakao.
0: Anladım. 12.000'den 2800'e geldi.
1: 12.000'den 2800. Şimdi bu dönem dönem ne evet. olduğuyla ilgili en güzel örnek 2006-2008 arasında yaşandı. İlk defa finansal piyasaların emtia piyasasına girdiği dönem 2006-2008 arasıdır. Ne olduğunu söyleyeyim size. Üçer aylık aralarla.
0: Hı-hı.
1: Üçer aylık aralarla. Fonlar ilk defa girdi. Pek de sevdiler bu işi. Çünkü onlar girince vadeli kontratlar eskiden buğday üreticisiyle un değirmencisi arasında Anladım. Geçen bir dünyaydı. Şimdi araya bir üçüncü taraf girince un değirmencisinin de buğday üreticisinin de hesap şaştı. Çünkü onlar büyük para geldi oraya. Bilmedikleri bir dünya, onların bilmedikleri bir dünya. Abi baktılar ki biz parayı koydukça ve aldıkça bu fiyatlar yükseltebiliyoruz. Aa süper dediler. Bir girdiler sırasıyla, ya sıra önemli değil. Üçer aylık dönemlerle. Petrole girdiler, çıktılar. Girdiler. Oradan çıktılar, altına girdiler. Altından çıktılar, nikele girdiler. Nikelden çıktılar, buğdaya girdiler. Buğdaydan çıktılar, doğalgaza girdiler. Doğalgazdan çıktılar, pirince girdiler. Pirinçten çıktılar, gümüşe girdiler. Üçer aylık o dönemi izleyen birisi, ki ben bununla ilgili bir doktora tezi yapmak istiyorum. Böyle hayallerimden bir tanesidir o. 2006-2008 döneminde hakikaten finansal piyasalara giren bu fonlar o piyasaları gerçekten darmadağın etti. Onları bilmenize imkan ve ihtimal yok. Çünkü bir fon, bir grup fon kendi aralarında konuşarak veya konuşmayarak veya bunlar şimdi teknik analizler veya yapay zekalarla bunları bulmak kolay ama
0: o zaman dönemi
1: başka bir dönemdi. Tabii. Belki anlaşarak yaptılar. Belki birileri birinin peşine takıldı. Sonuç olarak böyle üçer aylık dönemlerle dalgalarla birinden girdiler ötekine çıktılar, birinden çıktılar ötekine girdiler. Böyle bir şeyi takip etmeniz bugünkü koşullarda bile imkansız, o zaman mümkün değil.
0: Emtia tarafında bir yatırımcının en büyük avantajını merak ediyorum. Yani bilgi mi, sabır mı, ne bileyim doğru zamanlama mı? Bunu da sorayım, son sorum bu olsun. Bayağıdır konuşuyoruz.
1: Bilgi. Ama bilgi de şöyle, şu andaki A sosyal medya, B internet ortamı, C yapay zeka ortamında bu bilgi dediğimiz şey filtre edilmesi, rafine edilmesi oldukça zor hale geldi. Onun için zaten alt koşullarda bile imkansız, o zaman mümkün değil.
0: Emtia tarafında bir yatırımcının en büyük avantajını merak ediyorum. Yani bilgi mi, sabır mı, ne bileyim doğru zamanlama mı? Bunu da sorayım, son sorum bu olsun. Bayağıdır konuşuyoruz.
1: Bilgi. Ama bilgi de şöyle, şu andaki A sosyal medya, B internet ortamı, C yapay zeka ortamında bu bilgi dediğimiz

0: indiyse zaten doğal olarak kaldıraçlıdır. Nasıl kaldıraçlı? Onların yapısı itibariyle mesela borsadaki Viyop'ta, İstanbul'daki Viyop'ta normalde 1'e 10 civarında bir kaldıraç oranı var. Bazılarında 1'e 20, bazılarında 1'e 5
1: gibi. Yani 100 lira yatırıyorum.
0: 500 liralık bir risk alıyorsunuz.
1: 500 liralık iş alabiliyorum.
0: %20 zarar edersen para kaybettiğinizde bütün paranız kalıyor. %20, tamam. 5, yani 1'e
1: emtiyada
0: 5 kaldıraç.
1: Bu doğal.
0: Bu doğal, bu işin parçası. O yüzden dikkatli yönetmek gerekiyor dedim. En kritik konu vadeli kontratlara girdiğinizde, hı-hı, o vadeli kontratların fiyatları her gün kar zararı hesapladığı için ve sizden teminat isteyip size fazlasını kar ettiğinizde de o parayı ödüyorlar, her gün ödüyorlar. O paraları doğru yönetmeniz ilk ve en önemli koşul ama bilgi en kıymetlisi. Bilgiden de kastım mesela altın, özellikle gümüşle ilgili en güzel örnek, yakında çok yakın, en yakın gümüşle ilgili örnek. Vay efendim, Çin'deki güneş panel üreticileri gümüş bulamıyormuş da Çin'deki gümüş stokları şu kadar düşmüş de ve 120 dolara geldiğinde gümüş 200 dolar olacak diyen arkadaşlarımız vardı. Bu arada hani herhalde Türk finans piyasalarının gümüşe en fazla önem atfeden yorumcularından biri benimdir. Bunun da temel sebebini hemen kısacık anlatayım. Bilgiden kastım da bu. 1980 yılında bir Silver Thursday diye bir olay vardır. Şubat ayında, Mart ayında yaşandı yanımızda. Ya Şubat diye. Fakat 1980'de yaşanan olay da şu var. Altın 850 dolar, gümüş 50 dolar olmuştu. Buraya gelene kadar ve herkes de diyordu ki altın 1980'de 850 dolara görmüş. Bugün enflasyonda buraya getirirseniz işte atıyorum 2010 yılında 2300 dolar olacak falan deniyordu. Böyle bir takım hesaplar ya da 2300 olması lazım falan deniyor. Ben de o zaman demiştim ki ben hikayenin arkasını biliyorum. Şimdi hemen kısacık anlatacağım. Arkasındaki hikayeyi bildiğiniz zaman buna inanmıyorsunuz. Bu söyleme inanmıyorsunuz. Neden? Eğer buna inanıyorsunuz demiştim ben. Gümüş 50 dolar olduğunda aynı hesabı yaptığınızda gümüş 145 dolar olması lazım demiştim ben. Çünkü ben o hesabı yapmıştım. Hikaye ne? 1973 yılında Hunt biraderlerle başlayan bir hikaye. İşte eğer vadeli işlemlerle veya emtia bloğuyla uğraşacak bir yatırımcılarımız varsa hepsinden hasseten rica ediyorum. Hunt biraderlerin 1973'te başlayıp 1980'de büyük bir iflasla sona eren müthiş bir gümüş manipülasyon dönemi vardır. İçinde altın ve bildiğiniz bütün emtia bloğu da girmiştir bu manipülasyonun içine. Ve bu manipülasyonun içinde o zaman 1973'ten bahsediyorum, petrol krizinin olduğu dönemde OPEC ilk filizlenmiş ve OPEC'in efsanevi başkanı Zeki Yamani dahil, İran Şahı Rıza Pehlevi dahil, Avrupa'nın bütün kraliyet ailelerin üyeleri de bu manipülasyonun parçası veya içinde olmuşlardı. O dönemde yaşananları iyi anlamadığınız takdirde bugün birçok şeyi anlamanız çok zor. Başka bir şey de söyleyeyim. Amerika'da ham petrol fiyatı eksi 40 dolara düştü.
1: Pandemide.
0: Şimdi eksi 40 dolara...
1: Pandemidekini demiyor musunuz?
0: Pandemide ama eksi 40 dolara düşmesinin arkasındaki dinamiği bilmiyorsanız ki ben 1980...
1: Evet.
0: Gümüş Silver Thursday denilen, yani şey gümüş perşembe denilen gün. Arada 3-4 tane daha örnek sayabilirim ama en sona eksi 40 dolar
1: petrol
0: denen petrol benim Amerika'daki ve dünya borsalarındaki vadeli kontratlara güvenimi tamamen kökten sarsmıştır. Baştan onu söyleyeyim. Güvenmeden tedbirli olarak davranmanızı herkese çok şiddetle öneriyorum. Oradaki düzenlemeler çok iyidir, beni korurdur derseniz koruyamaz. Çinli bir nikel üreticisi Londra'daki metal borsasında sadece zaman farkından teminatını yatıramadığı için ve borsa son derece kötü yönettiği için o krizi 100 milyar dolar kaybetti. Şimdi bu böyle bir peki, piyasadan bahsediyoruz.
1: Emtia kolay bir piyasa değil.
0: Kesinlikle
1: hiçbirine benzemiyor.
0: Değil.
1: Peki dinleyici bu bölümden tek bir cümleyi neyi aklında tutmalı? Şu 100 milyar dolar kaybetti iyi mi tutmalı aklında? Tek bir cümle tutsa aklında.
0: Şöyle, tedbir en kıymetli varlığınız olsun diyeyim.
1: Peki. Bu arada aynı zamanda ben de herkese Oz Büyücüsü'nü izlemesini veya okumasını tavsiye ediyorum. Şu söylediğiniz her şeyin simgesel karşılığı orada. Bir ara konuşuruz sizinle. Ali Ağlı çok teşekkür
0: ben
1: ediyorum.
0: Teşekkür
1: ağzınıza
0: ediyorum.
1: Sağlık. Bu arada sizler de Ali Bey'e sizlerin karşısında da bir teşekkür edeceğim. Çok değerli bilgiler aldım. Sizlerin de yorumlarınız, sorularınız varsa sosyal medyadan bize ulaşabilirsiniz. Şimdi hoşçakalın.

0: başlıyor.
1: Özlem Hanım, mevduatta açıklanan faizle yatırımcının eline geçen tutar neden farklı?
2: Vadeli mevduata baktığınızda ekranda büyük bir oran görürsünüz. Peki o gördüğünüz oran gerçekten cebinize giren para mı? İşte burada devreye iki kritik kavram giriyor. Brüt getiri ve net getiri. Brüt faiz bankanın ilan ettiği yıllık faiz oranıdır. Henüz vergi kesintisi yapılmamış halidir. Örneğin yıllık %50 faiz dendiğinde bu brüt orandır. Ama siz bu %50'nin tamamını alamazsınız. Çünkü devlet stopaj keser. Net getiri stopaj kesildikten sonra elinize geçen gerçek faiz tutarıdır. Vadeli mevduatta stopaj oranı vadeye göre değişebilir. Kısa vadede oran daha yüksek olabilir, uzun vadede daha düşük olabilir. Basit bir örnekle, 100.000 TL yatırdınız. Yıllık %50 brüt faiz. 3 aylık vadeye girdiniz. 3 ayda brüt kazancınız yaklaşık 12.500 TL. Diyelim ki stopaj %5. 12.500 TL'nin %5'i vergi olarak kesilir. Yani yaklaşık 625 TL vergi gider. Elinize net yaklaşık 11.875 TL geçer. İşte bu sizin net getirinizdir. Peki gerçek kazanç bu mudur? Henüz değil. Çünkü burada hala enflasyonu hesaba katmadık. Eğer 3 aylık dönemde enflasyon %10 ise ve sizin net kazancınız %11.8 civarındaysa reel olarak çok sınırlı ama pozitif kazanç elde etmişsinizdir. Ama enflasyon %13 ise nominal olarak kazanmış görünseniz bile satın alma gücünüz düşmüştür. Net getiriyi okuyabilmek için şu 3 soruyu sormadan faiz oranına bakmamak gerekir. 1. Brüt faiz kaç? 2. Stopaj sonrası net oran kaç? 3. Beklenen enflasyon bunun altında mı? Bir de şu noktaya dikkat etmek gerekir ki bankalar faizi genelde yıllık olarak açıklar. Ama siz 32 günlük ya da 3 aylık vade yapıyorsanız o oranın sadece ilgili döneme düşen kısmını alırsınız. Yani %50 faiz demek bir ayda %50 kazanmak demek değildir. Bu detay gözden kaçtığında beklentiyle gerçek arasında fark oluşur. Sonuç olarak vadeli mevduatta önemli olan sadece ilan edilen oran değil, stopaj sonrası net tutar ve enflasyon karşısındaki konumudur. Ekranda gördüğünüz faiz bir başlangıçtır. Cebinize giren net tutar ikinci adımdır. Satın alma gücünüz ise son ve en önemli adımdır. Yatırımcı faiz oranına değil, reel net kazanca bakar.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan Haftanın Sorusu yeni bölümleriyle ODE Radyo'da. Takipte kal.
3: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
4: ODE'ye. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
5: Portföy çeşitlendirmesi nedir? Nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün. Tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık, daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odaya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere. Odaya.
0: Yatırımın Sesi programı Odaya Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
6: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşacağız. Malum zaten gündem çok sıcak. Savaşı takip ediyoruz. Gelişmeler ne olacak diye. Aslında tüm dünyanın, tüm global piyasalarında o da Amerika ile İran arasındaki süreç, buradaki müzakereler nasıl ilerleyecek ve savaş nereye evrilecek bunu takip ediyoruz. Şu anda tabii bu uzun bir süredir bu gündemi takip ediyoruz. Programlarda da detayları konuştuk. Tabii şimdi geldiğimiz noktada birkaç hafta öncesine göre aslında biraz daha ortalık nispeten durulmuş diyebiliriz. Tabii ateşkes devam ediyor ama ateşkesle beraber tabii çok da somut bir barışa yönelik adım da atılmadı. Burada hani kısaca özetlemek gerekirse ateşkes süreci devam ediyor ama Hürmüz Boğazı kapalı, Amerika'nın ablukası devam ediyor. Tabii Trump'ın bazı sert açıklamaları oluyor. Burada belli bir Pakistan'ın arabuluculuğuyla beraber bir müzakere devam ediyor ama çok da hani somut bir sonuç çıkmadı. Belli anlaşma metinleri, teklifler gidip geliyor ama bunda da çok anlaşılamıyor. Yani Amerika tarafı olan teklifleri çok kabul etmiyor. Bu tarafta biraz daha nükleer tarafında taviz verilmesi isteniyor. İran onu vermiyor derken şu anda çok bir somut adım da atılmış durumda değil. Şimdi bugün tabii çekimin yaptığımız gün itibariyle bu sabah gelen haber akışı biraz daha piyasalarda risk iştahını arttırdı. Çünkü burada Trump yeni bir müzakere ile ilgili olumlu adımlar atılabileceği ile ilgili sinyaller verdi. Orada da en son bir Hürmüz Boğazı'nda bu çatışmanın tarafı olmayan ülkelerin gemilerini çıkartmak için orada bir özgürlük harekatı gibi orada operasyonu olarak o gemileri çıkartma amacıyla belli bir aksiyona başlamıştı. Şimdi o bu müzakere ekstra yani yeni bir müzakere sürecinde şimdilik onu da askıya aldığını söyledi ve burada bir görüşmelerin yeniden yapılacağı ile ilgili sinyaller var. Tabii bu görüşmeler bir barışa evrilir mi evrilmez mi yoksa yeniden alevlenir mi çatışmalar bunu tabii takip ediyor piyasalar. Ama bugün itibariyle çekimin yapıldığı bugün itibariyle biraz daha piyasalarda olumlu bir haber akışı olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi burada gözümüz dediğimiz gibi burada nereye evrilecek? Yani ya burada ateşkes süreci devam ediyor bu daha da uzatılacak ve bir yerde hani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber yavaş yavaş bir barış sürecine doğru gidecek bir yol mu izlenecek yoksa bu tarafta bir anlaşma olmayarak yeniden bu ateşkes sonlandırılıp belli oranda bir işte yeniden operasyonlarla Amerika'nın işte hava saldırıları olsun belli bir çatışmanın yeniden başlayacağını mı takip ediyoruz? Hatta işte çok dar kapsamlı bir kara operasyonu olur mu olmaz mı diye de piyasalar tabii bunu konuşuyor. Bunu göreceğiz ama bas senaryo burada bir bu sürecin bir barışa gitmesi yönünde adımlar atılıyor. Tabii şimdi burada biraz hani konuya yakından baktığımızda aslında biraz iş satranç masasına dönmüş durumda. Yani burada aslında iki ülkenin de bir şekilde bir barış anlaşması imzalamak istiyorlar ama burada iki tarafta bu anlaşmadan en fazla avantajı sağlayıp imtiyazı koparmaya çalışıyor. dediğimiz gibi Amerika tarafında bunu nükleer olarak buna bakabiliriz. İşte İran tarafında da belli şartları tabii öne çıkartıyor. Ama amaç burada bir barışa gitmek yönlü. Çünkü günün sonunda bu süreç aslında dünya başta olmak üzere iki ülkeye de fayda sağlamıyor. Amerika tarafında da tabii petrol fiyatlarının bu kadar yükseliyor olması dünyanın global büyüme açısından olumsuz enflasyon konusu için enflasyon tarafında tabii fiyatların yukarı yönlü baskılanması. Bunlara bakıldığında tabii global büyüme için olumsuz bir ortam mevcut. Tabii bundan Amerika da olumsuz etkileniyor. Hem işte petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'daki pompa fiyatlarına çok yansıyor. Burada zaten uzun bir süredir bu enflasyonla ilgili sıkıntıyı üzerinden atamayan Amerika'nın işte ticaret savaşları, diğer konular derken zaten enflasyon tarafında istediği seviyeye daha gelemeyen Amerika'nın üzerine bir de bu enerji fiyatlarıyla beraber enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler daha da artmış durumda. Bir yandan tabii Kasım ayında ara seçim var. Trump için önemli bir seçim. Hem Senato hem de meclisteki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetme durumu var. Çünkü şu anda tabii ekonominin bu süreçten olumsuz etkilenmesi haliyle seçmenleri biraz daha muhalefete yönlendiriyor. Burada olası bir senato ve meclisin cumhuriyetçilerden ki Trump cumhuriyetçi, cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi Trump'ın da başkanlığının devamı için yasaları çıkartmak için zorlayıcı olacaktır. Öte yandan da hem meclis hem de senatodaki çoğunluğu cumhuriyetçiler kaybederse bir Trump'ı görevden almak için de belli girişimlerde bulunabilir demokratlar. O yüzden Trump için de bu Kasım ayındaki ara seçimler önemli. Şu andaki mevcut ortamda tabii ekonominin kötüleşiyor olması Trump'ın da elini güçsüzleştiriyor. Bundan dolayı da tabii Trump da çok aslında bir yandan hani bu tarafta agresif gözükse de o da bu süreci bir an önce sonlandırıp biraz da ekonomiyi seçim öncesi ekonomi toparlamak istiyor. İran cephesine bakılırsa onlar için de olumsuz tabii. Burada abluka ile beraber petrol gelirleri düşüyor. Belli tabii ekonomisi açısından çok kısıtlayıcı bir ortam. Bundan dolayı yani İran da tabii bu süreçten çok olumsuz etkileniyor. Ve onunla beraber tabii global olarak da tüm dünyada dediğim gibi hem global büyüme olsun hem enflasyon olsun enerji fiyatlarında bu kadar yükselmesiyle sıkıntı yaşanıyor. O yüzden bir an önce aslında bu süreci sonlandırıp bir barışa doğru ilerlemek iki tarafta aslında istiyor ama bir türlü ortak noktada buluşamıyorlar. Bundan dolayı da bu süreç devam ediyor ama beklenti bir şekilde bir orta noktada buluşmaları yönünde ama tabii işlerin daha da bir anda kötüleşme riski de her zaman masada duruyor. Şimdi tabii bugün gelen biraz olumlu haber akışıyla beraber risk işte arttı. Bunu hemen tabii piyasada görüyoruz. İşte altın ve gümüş fiyatlarında bugün itibariyle biraz yükseliş oldu. İşte dolarda biraz değer kaybı, faizlerde biraz o tepe seviyelerinden geri çekilme görüyoruz. Yani burada zaten hareket çok net piyasada. İşler kötüleştiği noktada bu emtialara satış olarak yansıyor. Dolar bir güvenli liman enstrümanı olarak bu savaşta çok öne çıktığı için doların değerlenmesiyle öne çıkıyor. Haliyle petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonla ilgili kaygılardan sebeple faizlerde yükselişte görülüyor. Yani işler kötüleştiği zaman biz bu hareketi görüyoruz. Tabii olumlu bir haber geldiği zaman da bu konuştuklarımızın tam tersini görüyoruz ki dediğim gibi bugün biraz olumlu haber akışıyla beraber emtialarda yükseliş, dolarda değer kaybı, faizlerde de geri çekilmeyi bugün özelinde gördük. Şimdi eğer burada tabii olası bir temelli bir barış anlaşmasıyla beraber risk iştahın hızlı bir artışıyla piyasa bir mini ralliye girmesi bekleniyor. Eğer bu anlaşma sağlam bir temellere oturursa o zaman tabii emtialarda daha da yükseliş görme ihtimalimiz bulunuyor. Dolarda bu güvenli liman, ekstra güvenli liman hareketiyle beraber, talebiyle beraber ekstra bir değerlenmesinde biraz geri vermesi, biraz değer kaybı görmesi bekleniyor. Tabii işte Amerikan tahvil faizlerine bakıyoruz. 2 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ciddi yükseliş oldu. Tüm aslında piyasalardaki faizlere baktığımızda yani bu İngiltere'de de bunu görüyoruz. Yurt içinde Türkiye'de de görüyoruz. Faizler yukarı gelmişti. Olası bir barış anlaşmasında da yeniden bu faizlerde düşüş görülmesi bekleniyor. Ama tabii süreci hep beraber takip ediyoruz. Tabii tabii bunu önümüzdeki süreçte izleyerek göreceğiz ama dediğim gibi esas temel amaç burada bir barışa doğru sürecin gitmesi. Şimdi tabii jeopolitik risklere tabii odaklanmışken makroekonomik konular, datalar derken hani biraz işin temeli biraz da geri planda kaldı. Bu jeopolitik risklerin savaşın gölgesinde kaldı. Ama bir yandan da tabii o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor. Burada en önemlisi tabii enflasyon, Amerika'daki enflasyon dataları. Ne kadar hani bu süreçten olumsuz etkilenecek ki zaten bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Öte yandan işte ekonominin sağlığı açısından bakıldığında işte istihdam ne durumda, burada ne kadar bir ekonomide yavaşlama olacak, bunları tabii takip etmek gerekiyor. En son Fed toplantısı ki Başkan Powell'ın son toplantısıydı. Orada faizler sabit bırakıldı ama ileriye yönelik riskler de ortaya kondu. Özellikle işte 3 tane üye karar metnine itirazda bulundu. Karar metninde çünkü önümüzdeki süreçte hala bir faiz indirimleri olabilir niteliğinde açıklamalar vardı. O tarafta biraz daha sıkılaştırıcı yönde açıklama olması gerekti dediğini düşündükleri için 3 tane üye buna karşı çıktı. Şimdi yeni başkan, Fed başkanı Kevin Warsh göreve başlayacak. Tabii onunla beraber Trump'ın atadığı bir aday faiz indirimleri olacak mı konuşuluyordu. Ki bu savaş öncesinde bir indirim hatta belki iki indirim bile olabilir mi noktasındaydı ama mevcut şartlarda eğer bu savaş devam ettiği noktada bu enerji fiyatları yüksek seviyeni koruduğu noktada tabii Fed'in de faiz indirimi için eli çok zor gözüküyor. Şu anda beklenti hiçbir indirim olmaması yönünde. Öte yandan mesela Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda ise onlar indirimi geçtik bir faiz arttırımı beklentisi ciddi anlamda fiyatlanıyor. Hatta işte bu önümüzdeki Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası ECB bir faiz arttırımına gider mi beklentisi de iyice yükselmiş durumda. Şimdi o yüzden aslında evet makroekonomik konu önemli ama dediğimiz gibi biraz da bu yine tabii savaşın gidişatına bağlı ki ona göre de merkez bankaları önümüzdeki süreçteki faiz patikalarına ve politika kararlarına imza atacaklar bu gelişmelere göre. Şimdi tabii bir yandan dünya için olumsuz dediğimiz konu tabii şimdi enerji fiyatları buralara geldi ama tabii her olumsuzluğun verdiği bir tahribat var. Yani burada tabii barış anlaşmasının bir barış ilan edildi. Bu savaş ortamı tamamen sonlandı. Evet piyasada bunun etkisini hızlı bir şekilde biraz önce bahsettiğim gibi işte piyasada bir ralliyle risk iştahını artmasıyla beraber bir ralliyle görebiliriz ama öte yandan da bu savaş ortamının verdiği tahribatla öyle bir anda bir iki günde ortadan kalkacak bir durum değil. Tabii petrol fiyatlarında bir barış anlaşmasıyla beraber düşüşler görülebilir ama savaş öncesi seviyelere gelmesi beklenmiyor. İşte Brent petrol 120 dolarlara kadar, 120 doların üzerine kadar çıktığını gördük. Bugün itibariyle biraz işte olumlu haber akışıyla yine işte 106-107 dolarlara kadar geri geldi ama burada bir barış ilan edilmesiyle beraber petrol fiyatları belki 100 doların altına gelecektir. Ama burada savaş öncesi seviyeler olan işte 60'lı 70'li seviyelere inmesi biraz zaman alması bekleniyor ve bu savaşın verdiği ekonomilere tahribatın en azından düzelmesinin belli bir zaman alması bekleniyor. Bunu tabii tam zaman telaffuz etmek çok kolay değil ama işte IMF'den de belli kurumlardan da belli projeksiyonlar geliyor ama en azından bu işin normalize olması belirli bir süre, aylar ya da belli bir yıl alabilir deniyor. Bunu tabii savaş ortamı bu belirsizlik uzadıkça tahribatında boyutu büyüyor. O yüzden burada ne kadar hızlı bir şekilde bu belirsizlik ortamı, bu olumsuz ortam ortadan kalkarsa o kadar hızlı bir şekilde piyasalarda toparlanmaya başlayacaktır. Şimdi tabii bu jeopolitik riskler ve bu konu ortadan kalkarsa biraz daha tabii işin dinamiğine, makroekonomik görünüme odaklanmış olacağız. O zaman belki önümüzdeki süreçte daha fazla Fed'i ve Merkez Bankalarının faiz kararlarının patikasını konuşuyor olacağız. Şimdi tabii burada biraz piyasa beklentiler olarak baktığımızda tabii şimdi emtia tarafında evet bu savaşla beraber ki altın genelde güven liman talebi olduğundan dolayı savaş ortamında hep artar demiştik ama bu savaş özelinde satış geldiğini gördük. Onun nedenlerini zaten daha önceki programlarda konuşmuştuk. Şimdi burada tabii altının dinamikleri tabii güçlü. Yani bu tabii bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ama hani genel olarak hep her programda da konuştuğumuzda tabii dünyada altın talebi altını yükselten dinamikler hala sağlam bir şekilde duruyor. Bunları işte neden bahsetmiştik bunlardan? İşte merkez bankalarının altın alımları olsun. İşte burada tabii savaş öncesi faiz indirimleri beklentileri, doların değer kaybetmesi beklentileriyle beraber altının güçlenecek olması beklentisi. Ki savaş ortamında da altına en büyük satış getiren sebeplerin başlarında bu iki sebep geliyor. Yani merkez bankalarının alımları dedik ama savaş ortamında da merkez bankalarının ciddi anlamda altın rezervlerini bozduğunu gördük. Ki Bunun en başlarında bizim Merkez Bankamızda geliyor. Bir yandan tabii faiz indirimleri, doların değer kaybetmesi beklentisi dedik. Bu ortamla beraber tabii doların değerlendiğini gördük, faizlerin arttığını gördük. Bu da tabii altına olumsuz yansıdı. Şimdi bunların tabii normalize olmasıyla beraber bu bahsettiğimiz dinamikler yeniden altını güçlendirmesi bekleniyor. İşte merkez bankaları belki bu bozdukları altınları yerine geri koyacaklar. Burada bir fiziki altın talebi olacak merkez bankalarından. İşte doların değer kaybetmesi, faizlerin düşmesi, yeniden belki Fed'den bir faiz indirim olur mu olmaz mı tartışmalarının başlaması altını yeniden destekleyecek yukarı yönlü. Bir yandan tabii bu tarafta belli oranda hala bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. O yüzden hani jeopolitik risklerin hala yani bu savaş bitse bile jeopolitik ve politik risklerin devam edeceğinden dolayı belli oranda güvenli liman talebi de almaya devam edecek. Bunlardan dolayı beklentiler aslında yüksek. O yüzden savaşla beraber değer kaybeden altın ki hatırlarsanız savaştan önce çok 5000 doların üzerinde çok daha yüksek seviyeleri gördü altın. Bu savaşın ortadan kalkmasıyla beraber yeniden bu savaş öncesi gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapma ihtimali yüksek duruyor. Sonrasında tabii beklentiler daha yüksek. Aynı şekilde tabii gümüş de altın düşmesiyle beraber özellikle bir de tabii endüstriyel bir emtia özelliği taşıdığı için global büyümenin de bu savaştan olumsuz etkileneceği görüşüyle beraber gümüşte de ciddi satış gördük savaşla beraber. Hem altın düşmesi de gümüş aşağı çekti. Bir yandan da dediğimiz gibi ortam büyüme ortamının olumsuz olması. Tabii yeniden bu savaş süreci biterse yeniden altının yükselmesi de gümüş yukarı çekecektir. Bir yandan da yeniden işte bir faiz indirimine, global büyüme, biraz toparlanma konuşulduğu noktada, üretimin arttığı noktada gümüşte yeniden talep görecektir. O yüzden hani burada beklenti biraz daha hani bu işler normalize olursa emtialarda savaştan önce gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapar mı yapmaz mı bunları tabii takip edeceğiz. Burada dediğimiz gibi bir yukarı yönlü beklenti genel piyasada işlerin normalize olması bir beklenti var. Tabii dediğim gibi bu bir tavsiye olarak algılanmasın ama bu tarafta bir hareketi için bir potansiyel oluştuğu görüşü genel olarak mevcut. Şimdi bir yandan tabii altın gümüş hep konuşuyoruz hani burada potansiyel yatırım enstrümanlarıdır diye ama biraz işin yatırım tarafına daha yatırım odağında hani şirketler bazında sektör bazında baktığımızda daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yapay zeka, teknoloji, yarı iletkenler, çip sektörü bu konuyu da tabii değinmek gerekiyor. Burada da şimdi Amerika tarafında bakıldığında ki hani daha önceki hafta programlarda bunları konuşmuştuk. Savaş ortamına rağmen Amerikan borsaları özellikle teknoloji endeksleri Nasdaq başta olmak üzere ciddi bir rally yaşadığını görüyoruz. Her ne kadar piyasa bu savaş ortamında olumsuz etkilense de ekonomik olarak bir büyüme tedirginliği olduğu yerde bile ekonomilerle ilgili sıkıntı olabileceği, enerji fiyatlarının yüksek olduğuyla görüşüne rağmen burada teknoloji teması sağlam duruşunu sergiliyor ve Amerikan borsalarında işte S&P 500 endeksi dün rekor yüksek seviyede kapandı. Nasdaq teknoloji tarafına baktığımızda ciddi anlamda yükseliş var ki S&P de zaten bu teknoloji şirketleri götürüyor. Çünkü burada yapay zeka teması güçlü seyrediyor. Özellikle yapay zeka temasıyla beraber tabii yapay zekayı destekleyen konu çipler. İşte baktığımızda Intel'e bakıyoruz. Intel son bir ayda %90 değerlendi. Yani çok ciddi bir değerlenmekten bahsediyoruz. Bu dolar bazında bir değerlenme. Intel %90 değerlendiğini görüyoruz. Nvidia aynı şekilde ciddi bir değerlenme sergiliyor. Ve yani bu yapay zeka temayla ilişkili teknoloji firmaları ve bu çip sektöründe ciddi anlamda değerlenme olduğunu görüyoruz. Yani bu savaş ortamında bile bu rally'yi yapıyorlar. Bu da aslında tam da hani hep programlarda konuştuğumuz beklentiyle paralel bir hareket oldu. Tabii burada yapay zekanın öncülüğünde dediğimiz noktada Amerika'da açıklanan bilançolar da çok iyi geldi. Yani bu işte Amazon'undan işte Apple'ına işte Intel'ine Meta'sına gibi yani burada Google, Alphabet bu şirketlerin hepsi yapay zeka ile ilişkili ve çip sektörü ile ilişkili şirketlerinde açıklanan bilançoları beklentilerin çok üzerinde çok güçlü geldi. Yani burada da gerçekten bir karlılık olduğu ve bu sektörün hala çok dinamik bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bir yandan tabii bu savaş ortamı bittiğinde risk iştahının artmasıyla beraber işte yeniden yatırım ortamının biraz daha iyileşiyor olması da bir tur daha bu şu anda riskli olarak yani hisseye girmek istemeyen yatırımcıları da içeri çekme potansiyeli var. O yüzden bu beklentiyle beraber teknoloji firmaları ve çip sektöründe yapay zeka teması genel olarak bu teknoloji temasındaki güçlü duruşunda devam etmesini ben bekliyorum. Bununla beraber dediğim gibi savaş ortamında bile bu hareketi gördük. Tabii şimdi bu daha önce bir programda tabii bu yatırım fonlarını konuştuğumuz programda biraz daha detaylandırmıştı. Tabii hani şu anda dinleyiciler peki yani bununla nasıl yatırım yapabiliriz bu sektörlere? Bunu Amerika'da çoğunluğu aslında hani Asya'da da tabii görüyoruz. Samsung da bugün 1 trilyon dolar piyasa değerini geçerek Asya'daki bu 1 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu. Asya tarafında da bu çünkü işte Asya tarafında da bu çip sektörüyle ilgili çok önemli şirketler var. O tarafta da arttığını görüyoruz. Şimdi bunlara tabii nereden yatırım yapabiliriz diye bir soru olursa o programda konuştuğumuz gibi fonlar var. Fonlar üzerinden bu yatırım yapmak en kolay. Çünkü hem bu fonlar TL üzerinden TL ile yatırım yapılabiliyor ki bu bahsettiğimiz şirketler TL dışında işlem gören şirketler. O yüzden bunlara hem TL yatırım yani TL ile yatırım yaparak bu şirketlere yatırım yapmış olabiliyoruz. Hem de bu fonlar işte bu bahsettiğimiz bu potansiyel şirketleri fonların içine alıyorlar. Böylece bir fon yatırımıyla bu potansiyel olan birden fazla şirkete yatırım yapmış oluyoruz. Aynı zamanda işte aktif olarak fon yöneticileri bu fonları yönetiyor. Biz takip etmemiz gerekmiyor. Fon yöneticileri bunları takip ediyor bizim için. Ve bu değerlenme olduğu sürece de bu fonlar tabii çok ciddi yüksek getiriler sunuyor. Hem zaten bu temanın hızlı yükselmesiyle beraber bu şirketlerin hisse değerleri arttıkça tabii bu getiri yükseliyor. Hem de bir yandan da tabii dolar bazında diyelim. Çoğu şirket dolar üzerinden bu yatırım yaptığını düşündüğümüzde bu artışlar yabancı para cinsinden de olduğu için o da o artışta tabii TL getiri olarak sunduğu için oradaki bir döviz getiriyi de TL karşılığıyla almış oluyoruz. Kurda da kademeli artış olduğunu varsayarsak zaten kurda kademeli artış da bu TL getirisine destek sağlamış oluyor. Böylece ciddi anlamda bu getiriyi sunmuş oluyorlar. Tabii ki de bu fonlar riskli fonlar. Bunları hep konuşuyoruz. Sonuçta bunlar yurt dışı borsaların yani borsada hisse olarak çoğunluğu işlem görüyor. Jeopolitik risklerden, haber akışından, işte makroekonomik datalardan çok sert etkilenebiliyorlar. Belli günlerde, belli bir süre boyunca ciddi zararlar da yazabiliyorlar ama hep konuştuğumuz gibi yani işin özünde yatırımı konuşuyorsak ve bir temaya yatırım yapıyorsak zaten bu böyle 1-2 günlük 1-2 aylık yatırım olmuyor. Biraz daha orta vadeli, orta uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüldüğü zaman bu getiriyi bu vadeye yayıldığı zaman kısa vadeli fiyat olumsuzluklarından ya da haber akışından arındırılmış olarak temanın kendi özünde potansiyeli varsa orta vadede bu potansiyeli zaten yansıtarak ciddi anlamda bir mevduat üzeri getiri sunmuş oluyor. Ama tabii bunlar risk seviyenin yüksek fonlar olduğunu ve fiyat oynaklığının yüksek olduğunu da burada bir defa daha belirtmek isterim. Şimdi tabii burada genel olarak öne çıkan piyasalar tabii takip ettiğimiz burada konuştuğumuz gibi emtialar işte altın gümüş başta olmak üzere ve bir yandan da dediğimiz gibi teknoloji teması ön plana çıkıyor. Dinamikleri güçlü tabii ama program başında bahsettiğim gibi yine konu biraz da savaşın gidişatına odaklanıyor. O yüzden bu süreç nereye evrilecek bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi bu müzakereler yeniden gidiyor geliyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Önümüzdeki günlerde biraz daha tabii netleşecektir. Olumluya doğru mu evrilecek ya da olumsuza doğru mu evrilecek? Buna göre de tabii piyasalar kısa vadeli olarak konuştuğumuzda kısa vadeli süreçte bu fiyat oynaklığının da sürdürecektir. Son dediğim gibi birkaç haftada işlerin biraz daha normalize olmasıyla fiyat oynaklığı biraz daha azaldı. Biraz daha stabilize olmuş durumda piyasalar ama her an gelecek bir haber akışına göre olumlu ya da olumsuz aşağı yukarı yönlü sert hareketler görme ihtimali de piyasaların duruyor. Şimdi global görünüm tabii bu şekilde. Yani yurt içi tarafı tabii ne durumdayız diye merak eden dinleyici için de yurt içi tarafta yani Türkiye'de Türk piyasaları da tabii haliyle tüm global piyasalarda olduğu gibi bu savaş sürecinden olumsuz etkileniyor. Zaten biz enerjiye çok bağımlı bir ülkeyiz. Net enerji ithalatçısıyız. Burada petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ciddi anlamda tabii bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle yani enflasyon olarak bu süreçte etki yapıyor ki tabii ciddi bir petrol fiyatlarının ciddi yükselmesi de bu savaş sürecinde yurt içi tarafta fiyat seviyelerini olumsuz yansıyor. İşte enflasyon dataları geldi. Son datalara tabii baktığımızda beklentinin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz ve tabii öngörüldüğü gibi savaş öncesi öngörüldüğü gibi dezenflasyon tarafındaki süreç tabii yavaşlıyor haliyle enerji fiyatları kaynaklı. O yüzden de Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ediyor. İşte en son toplantısında bir faiz değişikliği yapmadı. Ama tabii piyasada konuşulan konu hani bu savaş eğer daha uzun sürerse ve bu enerji fiyatları, petrol fiyatları bu yüksek seviyelerde devam ederse haliyle tabii enflasyon tarafını yukarı yönlü riskler artmaya devam edecek. O zaman Merkez Bankası'ndan belki bir faiz arttırımı da gelir mi diye tabii konuşuluyor. Şu anda hani ilk baz senaryo tabii bu şu anda yok ama tabii bu yine tabii savaşın seyriyle alakalı. Ne kadar uzun sürecek, ne kadar bu petrol fiyatları yüksek seyredecek ve bu ne kadar yurt içi fiyat seviyelerine geçişkenlik yapacak. Bu önemli ama şu anda zaten Merkez Bankası savaş çıktığından itibaren önlemlerini almış durumda. Kurda zaten çok büyük bir artış görmedik. Burada güç rezervler vardı. Bunlar kullanıldı. Savaş ortam biter, barış ilan edildiği noktada bu rezervler yerine konacaktır parça parça. Ama hani şu anda sıkı para politikası da devam ediyor Merkez Bankası haliyle. Burada tabii tüm dünyada faizlerin artmasıyla beraber yurt içi tarafta da faiz tarafında tahvil faizlerinde olsun, mevduat faizlerinde olsun tabii yükselişler görüldü. Şu anda tabii yatırım olarak biraz daha bu likit muadili enstrümanlar mevduat haliyle tabii ön plana çıktı faizlerin artmasıyla beraber. Tüm dünyada olduğu gibi riskli varlıklar tarafında tahviller, borsalar baskı altında kaldı ama nasıl Amerika tarafında bu borsalarda bir rally olduğunu görüyoruz desek de yurt içinde de aslında bunu görüyoruz. Hani borsa için bu tabii sıkı para politikası faizlerin yüksek olması olumsuz diyoruz ama bir yandan da son ay özelinde baktığımızda son bir ayda da borsada da bir toparlanma var. BIST 100 endeksi de 14.000 puanı geçerek yükselişine devam etti. Ama tabii haber akışını takip ediyoruz. Sıkı para politikasının devam ettiği noktada tabii biraz alternatif yatırım maliyetlerinin yüksek olması daha da iyi bir borsa performansı görmeyi engelliyor. Ama tabii burada bir dediğim gibi bu jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir ortamda işlerin daha olumluya döndüğü noktada bizim borsamıza da daha yükseliş potansiyeli artacaktır tabii. Ama şu anda yurt dışı piyasalarda biraz bu savaş konusunda odaklanmış durumda. Burada en önemli konu tabii enflasyon, dezenflasyon süreci ne kadar yavaşlayacak, fiyat seviyeleri ne kadar geçişkenlik olacak bunları da yakından takip ediliyor. Bununla ilgili zaten Merkez Bankası gerekli aksiyonlarını ve bildirimlerini yapıyor. Bununla beraber yurt dışı piyasada genel olarak aslında görünüm bu şekilde seyrediyor. Tüm dünyada olduğu gibi, tüm global piyasalarda olduğu gibi yurt içi piyasalarında gözü Orta Doğu'daki bu savaşın gidişatına odaklanmış durumda. Genel olarak özetlersek bugün gündemi konuştuk. Tabii belirsizler çok mevcut. Şimdi bugün tabii piyasa çok dinamik bir şekilde seyrediyor. Dediğim gibi programı çekmemizle yayınlanması arasında birkaç gün fark ediyor. Belki hani şu anda yayınlandığı günde bile biraz daha farklı bir piyasa hareketi, bir piyasa ortamı görme ihtimalimiz var. Ama genel olarak tabii biz burada biraz, ben burada biraz daha genel özet ve beklenti gidişatı genel olarak da biraz anlatmak istedim. Çünkü günün sonunda senaryolar 3 aşağı 5 yukarı zaten birbirine yakın ve bununla beraber gideceğimiz genel ekonomi görümü, genel piyasa görümü de bu şekilde şekilleniyor. Önümüzdeki programlarda zaten yeniden biraz daha netlik kazandığında daha detaylı olarak da önümüzdeki süreçteki beklentiler, piyasa gelişmelerini konuşuyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
0: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.
5: ODEA Radyo.
7: Derin ile Chill Zone başlıyor. Yeah, I tried.

0: Odeon Radyo.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeon Radyo'da.

0: Erin ile Çılzon sona erdi.
1: Odaya Radyo.
0: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odaya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, altına yatırım yapmak isteyen biri bugün bunu nasıl yapabilir?
3: Altına yatırım yapmak isteyenlerin önünde bugün birden fazla seçenek var. Ve her birinin kendine özgü avantajları, riskleri mevcut. Hangisini seçeceğiniz büyük ölçüde risk iştahınıza ve yatırım profilinize bağlı. En klasik yöntem fiziksel altın. Gram altın, cumhuriyet altını, çeyrek altın ya da tam altın. Güvenilir bankalar veya kuyumculardan alınabilir. Elinizde somut bir varlık tutma avantajı var. Ama saklama maliyeti, alış satış makası, sahte ürün riski dezavantajları. Dijital altın bu sorunların büyük bölümünü çözüyor. Bankalar üzerinden gram olarak alınıp satılabiliyor. Fiziksel olmasa da karşılığı kasada tutuluyor. Anlık işlem kolaylığı ve düşük maliyeti modern yatırımcının favorilerinden biri. Üçüncü seçenek altın fonları ve ETF'ler. Borsa yatırım fonları. Bu ürünler borsada işlem gören, altın fiyatını takip eden, likiditesi yüksek ve profesyonelce üretilen araçlardır. Özellikle büyük tutarlar çok daha ideal seçenekler. Kritik nokta şu, hangi yöntemi seçerseniz seçin, mutlaka lisanslı ve denetlenen finansal kuruluşları tercih edin. Ve altını spekülatif değil, uzun vadeli bir güvence aracı olarak konumlandırın.
0: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odaya Radyo'da. Takipte kal.

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya Radyo.

0: Parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: ODR Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
0: Odea Radyo.

Bilgiye ulaşmanın pratik yolu burada. Sesli makalelerde ekonomi ve yatırım dünyasına dair kısa ve bilgilendirici içerikler hafta içi her gün Odea Radyo yayın akışında seni bekliyor.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
2: 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsedilir.

Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını agusto.com'da yer alan Yatırım Bay Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtiyaf fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir. Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor.
Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımlarını hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor. Odeya Radyo.

Yatırım dünyasına dair doğru içerikleri bir arada görmek isteyenler için Odea Yatırım Odaklı Bülten hazır. Her yeni sayıda yatırım dünyasına daha geniş bir bakış açısı seni Odea Bank LinkedIn hesabında bekliyor.

0: Evet. Odea.
1: Yatırımın Sesi programı Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin'in sunumuyla şimdi Odea Radyo'da başlıyor.
2: Sevgili dinleyiciler, Yatırım Sesi'nde yeni bir bölüme hoş geldiniz. Şimdi bu bölümde biraz gündem konuşacağız. Malum zaten gündem çok sıcak. Savaşı takip ediyoruz. Gelişmeler ne olacak diye. Aslında tüm dünyanın, tüm global piyasalarında o da Amerika ile İran arasındaki süreç, buradaki müzakereler nasıl ilerleyecek ve savaş nereye evrilecek, bunu takip ediyoruz. Şu anda tabii bu uzun bir süredir bu gündemi takip ediyoruz. Programlarda da detayları konuştuk. Tabii şimdi geldiğimiz noktada birkaç hafta öncesine göre aslında biraz daha ortalık nispeten durulmuş diyebiliriz. Tabii ateşkes devam ediyor ama ateşkesle beraber tabii çok da somut bir barışa yönelik adım da atılmadı. Burada hani kısaca özetlemek gerekirse ateşkes süreci devam ediyor ama Hürmüz Boğazı kapalı, Amerika'nın ablukası devam ediyor. Tabii Trump'ın bazı sert açıklamaları oluyor. Burada belli bir Pakistan'ın arabuluculuğuyla beraber bir müzakere devam ediyor ama çok da hani somut bir sonuç çıkmadı. Belli anlaşma metinleri, teklifler gidip geliyor ama bunda da çok anlaşılamıyor. Yani Amerika tarafı olan teklifleri çok kabul etmiyor. Bu tarafta biraz daha nükleer tarafında taviz verilmesi isteniyor. İran onu vermiyor derken şu anda çok bir somut adım da atılmış durumda değil. Şimdi bugün tabii çekimin yaptığımız gün itibariyle bu sabah gelen haber akışı biraz daha piyasalarda risk iştahını arttırdı. Çünkü burada Trump yeni bir müzakere ile ilgili olumlu adımlar atılabileceği ile ilgili sinyaller verdi. Orada da en son bir Hürmüz Boğazı'nda bu çatışmanın tarafı olmayan ülkelerin gemilerini çıkartmak için orada bir özgürlük harekatı gibi orada operasyonu olarak o gemileri çıkartma amacıyla belli bir aksiyona başlamıştı. Şimdi o bu müzakere ekstren, yani yeni bir müzakere sürecinde şimdilik onu da askıya aldığını söyledi ve burada bir görüşmelerin yeniden yapılacağı ile ilgili sinyaller var. Tabii bu görüşmeler bir barışa evrilir mi, evrilmez mi, yoksa yeniden alevlenir mi çatışmalar, bunu tabii takip ediyor piyasalar. Ama bugün itibariyle çekimin yapıldığı bugün itibariyle biraz daha piyasalarda olumlu bir haber akışı olduğunu görüyoruz. Tabii şimdi burada gözümüz dediğimiz gibi burada nereye evrilecek? Yani ya burada ateşkes süreci devam ediyor, bu daha da uzatılacak ve bir yerde hani Hürmüz Boğazı'nın açılmasıyla beraber yavaş yavaş bir barış sürecine doğru gidecek bir yol mu izlenecek, yoksa bu tarafta bir anlaşma olmayarak yeniden bu ateşkes sonlandırılıp belli oranda bir işte yeniden operasyonlarla Amerika'nın işte hava saldırıları olsun, belli bir çatışmanın yeniden başlayacağını mı takip ediyoruz? Hatta işte çok dar kapsamlı bir kara operasyonda olur mu olmaz mı diye de piyasalar tabii bunu konuşuyor. Bunu göreceğiz ama bas senaryo burada bu sürecin bir barışa gitmesi yönünde adımlar atılıyor. Tabii şimdi burada biraz hani konuya yakından baktığımızda aslında biraz iş satranç masasına dönmüş durumda. Yani burada aslında iki ülkenin de bir şekilde bir barış anlaşması imzalamak istiyorlar ama burada iki tarafta bu anlaşmadan en fazla avantajı sağlayıp imtiyazı koparmaya çalışıyor. Dediğimiz gibi Amerika tarafında bu nükleer olarak buna bakabiliriz. İşte İran tarafında da belli şartları tabii öne çıkartıyor. Ama amaç burada bir barışa gitmek yönlü. Çünkü günün sonunda bu süreç aslında dünya başta olmak üzere iki ülkeye de fayda sağlamıyor. Amerika tarafında da tabii petrol fiyatlarının bu kadar yükseliyor olması, dünyanın global büyüme açısından olumsuz enflasyon konusu için enflasyon tarafında tabii fiyatların yukarı yönlü baskılanması, bunlara bakıldığında tabii global büyüme için olumsuz bir ortam mevcut. Tabii bundan Amerika da olumsuz etkileniyor. Hem işte petrol fiyatlarının yükselmesi Amerika'daki pompa fiyatlarına çok yansıyor. Burada zaten uzun bir süredir bu enflasyonla ilgili sıkıntıyı üzerinden atamayan Amerika'nın işte ticaret savaşları, diğer konular derken zaten enflasyon tarafında istediği seviyeye daha gelemeyen Amerika'nın üzerine bir de bu enerji fiyatlarıyla beraber enflasyon konusunda yukarı yönlü riskler daha da artmış durumda. Bir yandan tabii Kasım ayında ara seçim var. Trump için önemli bir seçim. Hem Senato hem de meclisteki Cumhuriyetçilerin çoğunluğu kaybetme durumu var. Çünkü şu anda tabii ekonominin bu süreçten olumsuz etkilenmesi haliyle seçmenleri biraz daha muhalefete yönlendiriyor. Burada olası bir senato ve meclisin Cumhuriyetçilerden, ki Trump Cumhuriyetçi, Cumhuriyetçilerden demokratlara geçmesi Trump'ın da başkanlığının devamı için yasaları çıkartmak için zorlayıcı olacaktır. Öte yandan da hem meclis hem de senatodaki çoğunluğu cumhuriyetçiler kaybederse bir Trump'ı görevden almak için de belli girişimlerde bulunabilir demokratlar. O yüzden Trump için de bu Kasım ayındaki ara seçimler önemli. Şu andaki mevcut ortamda tabii ekonominin kötüleşiyor olması Trump'ın da elini güçsüzleştiriyor. Bundan dolayı da tabii Trump da çok aslında bir yandan hani bu tarafta agresif gözükse de o da bu süreci bir an önce sonlandırıp biraz da seçim öncesi ekonomiyi toparlamak istiyor. İran cephesine bakılırsa onlar için de olumsuz tabii. Burada abluka ile beraber petrol gelirleri düşüyor. Belli tabii ekonomisi açısından çok kısıtlayıcı bir ortam. Bundan dolayı yani İran da tabii bu süreçten çok olumsuz etkileniyor. Ve onunla beraber tabii global olarak da tüm dünyada dediğim gibi hem global büyüme olsun hem enflasyon olsun enerji fiyatlarında bu kadar yükselmesiyle sıkıntı yaşanıyor. O yüzden bir an önce aslında bu süreci sonlandırıp bir barışa doğru ilerlemek iki tarafta aslında istiyor ama bir türlü ortak noktada buluşamıyorlar. Bundan dolayı da bu süreç devam ediyor ama beklenti bir şekilde bir orta noktayı da buluşmaları yönünde ama tabii işlerin daha da bir anda kötüleşme riski de her zaman masada duruyor. Şimdi tabii bugün gelen biraz olumlu haber akışıyla beraber risk işte arttı. Bunu hemen tabii piyasada görüyoruz. İşte altın ve gümüş fiyatlarında bugün itibariyle biraz yükseliş oldu. İşte dolarda biraz değer kaybı, faizlerde biraz o tepe seviyelerinden geri çekilme görüyoruz. Yani burada zaten hareket çok net piyasada. İşler kötüleştiği noktada bu emtialara satış olarak yansıyor. Dolar bir güvenli liman enstrümanı olarak bu savaşta çok öne çıktığı için doların değerlenmesiyle öne çıkıyor. Haliyle petrol fiyatlarının yükselmesi, enflasyonla ilgili kaygılardan sebeple faizlerde yükselişte görülüyor. Yani işler kötüleştiği zaman biz bu hareketi görüyoruz. Tabii olumlu bir haber geldiği zaman da bu konuştuklarımızın tam tersini görüyoruz ki dediğim gibi bugün biraz olumlu haber akışıyla beraber emtialarda yükseliş, dolarda değer kaybı, faizlerde de geri çekilmeyi bugün özelinde gördük. Şimdi eğer burada tabii olası bir temelli bir barış anlaşması ile beraber risk iştahın hızlı bir artışıyla piyasa bir mini ralliye girmesi bekleniyor. Eğer bu anlaşma sağlam bir temellere oturursa o zaman tabii emtialarda daha da yükseliş görme ihtimalimiz bulunuyor. Dolarda bu güvenli liman, ekstra güvenli liman hareketiyle beraber, talebiyle beraber ekstra bir değerlenmesinde biraz geri vermesi, biraz değer kaybı görmesi bekleniyor. Tabii işte Amerikan tahvil faizlerine bakıyoruz. 2 yıllıklarda, 10 yıllıklarda ciddi yükseliş oldu. Tüm aslında piyasalardaki faizlere baktığımızda, yani bu İngiltere'de de bunu görüyoruz. Yurt içinde Türkiye'de de görüyoruz. Faizler yukarı gelmişti. Olası bir barış anlaşmasında da yeniden bu faizlerde düşüş görülmesi bekleniyor. Ama tabii süreci hep beraber takip ediyoruz. Tabii bunu önümüzdeki süreçte izleyerek göreceğiz ama dediğim gibi esas temel amaç burada bir barışa doğru sürecin gitmesi. Şimdi tabii jeopolitik risklere tabii odaklanmışken makroekonomik konular, datalar derken hani biraz işin temeli biraz da geri planda kaldı. Bu jeopolitik risklerin savaşın gölgesinde kaldı. Ama bir yandan da tabii o tarafı da göz ardı etmemek gerekiyor. Burada en önemlisi tabii enflasyon, Amerika'daki enflasyon dataları. Ne kadar hani bu süreçten olumsuz etkilenecek ki zaten bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Öte yandan işte ekonominin sağlığı açısından bakıldığında işte istihdam ne durumda, burada ne kadar bir ekonomide yavaşlama olacak, bunları tabii takip etmek gerekiyor. En son Fed toplantısı ki Başkan Powell'ın son toplantısıydı. Orada faizler sabit bırakıldı ama ileriye yönelik riskler de ortaya kondu. Özellikle işte 3 tane üye karar metnine itirazda bulundu. Karar metninde çünkü önümüzdeki süreçte hala bir faiz indirimleri olabilir niteliğinde açıklamalar vardı. O tarafta biraz daha sıkılaştırıcı yönde açıklama olması gerektiğini düşündükleri için 3 tane üye buna karşı çıktı. Şimdi yeni başkan, Fed Başkanı Kevin Warsh göreve başlayacak. Tabii onunla beraber Trump'ın atadığı bir aday faiz indirimleri olacak mı konuşuluyordu. Ki bu savaş öncesinde bir indirim hatta belki 2 indirim bile olabilir mi noktasındaydı ama mevcut şartlarda eğer bu savaş devam ettiği noktada bu enerji fiyatları yüksek seviyeni koruduğu noktada tabii Fed'in de faiz indirimi için eli çok zor gözüküyor. Şu anda beklenti hiçbir indirim olmaması yönünde. Öte yandan mesela Avrupa Merkez Bankası'na baktığımızda ise onlar indirimi geçtik. Bir faiz arttırımı beklentisi ciddi anlamda fiyatlanıyor. Hatta işte bu önümüzdeki Haziran toplantısında Avrupa Merkez Bankası ECB bir faiz arttırımına gider mi beklentisi de iyice yükselmiş durumda. Şimdi o yüzden aslında evet makroekonomik konu önemli ama dediğimiz gibi biraz da bu yine tabii savaşın gidişatına bağlı ki ona göre de merkez bankaları önümüzdeki süreçteki faiz politikalarına ve politika kararlarına imza atacaklar bu gelişmelere göre. Şimdi tabii bir yandan dünya için olumsuz dediğimiz konu tabii şimdi enerji fiyatları buralara geldi ama tabii her olumsuzluğun verdiği bir tahribat var. Yani burada tabii barış anlaşmasının bir barış ilan edildi. Bu savaş ortamı tamamen sonlandı. Evet piyasada bunun etkisini hızlı bir şekilde biraz önce bahsettiğim gibi işte piyasada bir ralliyle risk iştahını artmasıyla beraber bir ralliyle görebiliriz ama öte yandan da bu savaş ortamının verdiği tahribatla öyle bir anda bir iki günde ortadan kalkacak bir durum değil. Tabii petrol fiyatlarında bir barış anlaşmasıyla beraber düşüşler görülebilir ama savaş öncesi seviyelere gelmesi beklenmiyor. İşte Brent petrol 120 dolarlara kadar 120 doların üzerine kadar çıktığını gördük. Bugün itibariyle biraz işte olumlu haber akışıyla yine 106-107 dolarlara kadar geri geldi ama burada bir barış ilan edilmesiyle beraber petrol fiyatları belki 100 doların altına gelecektir ama burada savaş öncesi seviyeler olan işte 60'lı 70'li seviyelere inmesi biraz zaman alması bekleniyor ve bu savaşın verdiği ekonomilere tahribatın en azından düzelmesinin belli bir zaman alması bekleniyor. Bunu tabii tam zaman telaffuz etmek çok kolay değil ama işte IMF'den de belli kurumlardan da belli projeksiyonlar geliyor ama en azından bu işin normalize olması belirli bir süre, aylar ya da belli bir yıl alabilir deniyor. Bunu tabii savaş ortamı bu belirsizlik uzadıkça tahribatında boyutu büyüyor. O yüzden burada ne kadar hızlı bir şekilde bu belirsizlik ortamı, bu olumsuz ortam ortadan kalkarsa o kadar hızlı bir şekilde piyasalarda toparlanmaya başlayacaktır. Şimdi tabii bu jeopolitik riskler ve bu konu ortadan kalkarsa biraz daha tabii işin dinamiğine, makroekonomik görünüme odaklanmış olacağız. O zaman belki önümüzdeki süreçte daha fazla Fed'i ve merkez bankalarının faiz kararlarının patikasını konuşuyor olacağız. Şimdi tabii burada biraz piyasa beklentiler olarak baktığımızda tabii şimdi emtia tarafında evet bu savaşla beraber ki altın geldi güven liman talebi olduğundan dolayı savaş ortamında hep artar demiştik ama bu savaş özelinde satış geldiğini gördük. Onun nedenlerini zaten daha önceki programlarda konuşmuştuk. Şimdi burada tabii altının dinamikleri tabii güçlü. Yani bu tabii bir yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın ama hani genel olarak hep her programda da konuştuğumuzda tabii dünyada altın talebi altını yükselten dinamikler hala sağlam bir şekilde duruyor. Bunları işte neden bahsetmiştik bunlardan? İşte merkez bankalarının altın alımları olsun. İşte burada tabii savaş öncesi faiz indirimleri beklentileri, doların değer kaybetmesi beklentileriyle beraber altının güçlenecek olması beklentisi. Ki savaş ortamında da altına en büyük satış getiren sebeplerin başlarında bu iki sebep geliyor. Yani merkez bankalarının alımları dedik ama savaş ortamında da merkez bankalarının ciddi anlamda altın rezervlerini bozduğunu gördük. Ki bunun en başlarında bizim merkez bankamızda geliyor. Bir yandan tabii faiz indirimleri, doların değer kaybetmesi beklentisi dedik. Bu ortamla beraber tabii doların değerlendiğini gördük. Faizlerin arttığını gördük. Bu da tabii altın olumsuz yansıdı. Şimdi bunların tabii normalize olmasıyla beraber bu bahsettiğimiz dinamikler yeniden altını güçlendirmesi bekleniyor. İşte merkez bankaları belki bu bozdukları altınları yerine geri koyacaklar. Burada bir fiziki altın talebi olacak merkez bankalarından. İşte doların değer kaybetmesi, faizlerin düşmesi, yeniden belki Fed'den bir faiz indirim olur mu olmaz mı tartışmalarının başlaması altını yeniden destekleyecek yukarı yönlü. Bir yandan tabii bu tarafta belli oranda hala bir güvenli liman enstrümanı özelliğini koruyor. O yüzden hani jeopolitik risklerin hala yani bu savaş bitse bile jeopolitik ve politik risklerin devam edeceğinden dolayı belli oranda güvenli liman talebi de almaya devam edecek. Bunlardan dolayı beklentiler aslında yüksek. O yüzden savaşla beraber değer kaybeden altın ki hatırlarsanız savaştan önce çok 5000 doların üzerinde çok daha yüksek seviyeleri gördü altın. Bu savaşın ortadan kalkmasıyla beraber yeniden bu savaş öncesi gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapma ihtimali yüksek duruyor. Sonrasında tabii beklentiler daha yüksek. Aynı şekilde tabii gümüş de altın düşmesiyle beraber özellikle bir de tabii endüstriyel bir emtia özelliği taşıdığı için global büyümenin de bu savaştan olumsuz etkileneceği görüşüyle beraber gümüşte de ciddi satış gördük savaşla beraber. Hem altın düşmesi de gümüş aşağı çekti. Bir yandan da dediğimiz gibi ortam büyüme ortamının olumsuz olması. Tabii yeniden bu savaş süreci biterse yeniden altının yükselmesi de gümüşü yukarı çekecektir. Bir yandan da yeniden işte bir faiz indirimi, global büyüme, biraz toparlanma konuşulduğu noktada, üretimin arttığı noktada gümüş de yeniden talep görecektir. O yüzden hani burada beklenti biraz daha hani bu işler normalize olursa emtialarda savaştan önce gördüğü seviyelere doğru bir hareket yapar mı yapmaz mı, bunları tabii takip edeceğiz. Burada dediğimiz gibi bir yukarı yönlü beklenti, genel piyasada işlerin normalize olması bir beklenti var. Tabii dediğim gibi bu bir tavsiye olarak algılanmasın ama bu tarafta bir hareketi için bir potansiyel oluşturur. Görüşü genel olarak mevcut. Şimdi bir yandan tabii altın, gümüş hep konuşuyoruz hani burada potansiyel yatırım enstrümanlarıdır diye, ama biraz işin yatırım tarafına, daha yatırım odağında hani şirketler bazında, sektör bazında baktığımızda, daha önceki programlarda da konuştuğumuz gibi yapay zeka, teknoloji, yarı iletkenler, çip sektörü, bu konuyu da tabii değinmek gerekiyor. Burada da şimdi Amerika tarafında bakıldığında, ki hani daha önceki hafta programlarda bunları konuşmuştuk. Savaş ortamına rağmen Amerikan borsaları, özellikle teknoloji endeksleri, Nasdaq başta olmak üzere, ciddi bir rally yaşadığını görüyoruz. Her ne kadar piyasa bu savaş ortamında olumsuz etkilense de, ekonomik olarak ve büyüme tedirginliği olduğu yerde bile, ekonomilerle ilgili sıkıntı olabileceği, enerji fiyatlarının yüksek olduğuyla görüşüne rağmen, burada teknoloji teması sağlam duruşunu sergiliyor ve Amerikan borsalarında işte S&P 500 endeksi dün rekor yüksek seviyede kapandı. Nasdaq teknoloji tarafına baktığımızda ciddi anlamda yükseliş var, ki S&P de zaten bu teknoloji şirketleri götürüyor. Çünkü burada yapay zeka teması güçlü seyrediyor. Özellikle yapay zeka temasıyla beraber tabii yapay zekayı destekleyen konu çipler. İşte baktığımızda Intel'e bakıyoruz. Intel son bir ayda %90 değerlendi. Yani çok ciddi bir değerlenmekten bahsediyoruz. Bu dolar bazında bir değerlenme. Intel %90 değerlendiğini görüyoruz. Nvidia aynı şekilde ciddi bir değerlenme sergiliyor. Ve yani bu yapay zeka temayla ilişkili teknoloji firmaları ve bu çip sektöründe ciddi anlamda değerlenme olduğunu görüyoruz. Yani bu savaş ortamında bile bu rally'yi yapıyorlar. Bu da aslında tam da hani hep programlarda konuştuğumuz beklentiyle paralel bir hareket oldu. Tabii burada yapay zekanın öncülüğünde dediğimiz noktada Amerika'da açıklanan bilançolar da çok iyi geldi. Yani bu işte Amazon'undan işte Apple'ına, işte Intel'ine, Meta'sına gibi, yani burada Google, Alphabet, bu şirketlerin hepsi yapay zeka ile ilişkili ve çip sektörü ile ilişkili şirketlerinde açıklanan bilançoları beklentilerin çok üzerinde, çok güçlü geldi. Yani burada da gerçekten bir karlılık olduğu ve bu sektörün hala çok dinamik bir şekilde devam ettiğini gösteriyor. Şimdi bir yandan tabii bu savaş ortamı bittiğinde risk iştahının artmasıyla beraber işte yeniden yatırım ortamının biraz daha iyileşiyor olması da bir tur daha bu şu anda riskli olarak, yani hisseye girmek istemeyen yatırımcıları da içeri çekme potansiyeli var. O yüzden bu beklentiyle beraber teknoloji firmaları ve çip sektöründe yapay zeka teması, genel olarak bu teknoloji temasındaki güçlü duruşunda devam etmesini ben bekliyorum. Bununla beraber dediğim gibi savaş ortamında bile bu hareketi gördük. Tabii şimdi bu daha önce bir programda, tabii bu yatırım fonlarını konuştuğumuz programda biraz daha detaylandırmış. Tabii hani şu anda dinleyiciler peki yani bununla nasıl yatırım yapabiliriz bu sektörlere? Bunu Amerika'da çoğunluğu, aslında hani Asya'da da tabii görüyoruz. Samsung da bugün 1 trilyon dolar piyasa değerini geçerek Asya'daki bu 1 trilyon doları geçen ikinci şirket oldu. Asya tarafında da bu, çünkü işte Asya tarafında da bu çip sektörüyle ilgili çok önemli şirketler var. O tarafta da arttığını görüyoruz. Şimdi bunlara tabii nereden yatırım yapabiliriz diye bir soru olursa, o programda konuştuğumuz gibi fonlar var. Fonlar üzerinden bu yatırımı yapmak en kolay. Çünkü hem bu fonlar TL üzerinden, TL ile yatırım yapıldığını biliniyor. Ki bu bahsettiğimiz şirketler TL dışında işlem gören şirketler. O yüzden bunlara hem TL yatırım, yani TL ile yatırım yaparak bu şirketlere yatırım yapmış olabiliyoruz. Hem de bu fonlar işte bu bahsettiğimiz bu potansiyel şirketleri fonların içine alıyorlar. Böylece bir fon yatırımıyla bu potansiyel olan birden fazla şirkete yatırım yapmış oluyoruz. Aynı zamanda işte aktif olarak fon yöneticileri bu fonları yönetiyor. Biz takip etmemiz gerekmiyor. Fon yöneticileri bunları takip ediyor bizim için. Ve bu değerlenme olduğu sürece de bu fonlar tabii çok ciddi yüksek getiriler sunuyor. Hem zaten bu temanın hızlı yükselmesiyle beraber bu şirketlerin hisse değerleri arttıkça tabii bu getiri yükseliyor. Hem de bir yandan da tabii dolar bazında diyelim. Çoğu şirket dolar üzerinden bu yatırımı yaptığını düşündüğümüzde bu artışlar yabancı para cinsinden de olduğu için o da o artışta tabii TL getiri olarak sunduğu için oradaki bir döviz getiriyi de TL karşılığıyla almış oluyoruz. Kurda da kademeli kademeli artış olduğunu varsayarsak zaten kurda kademeli artış da bu TL getirisine destek sağlamış oluyor. Böylece ciddi anlamda bu getiriyi sunmuş oluyorlar. Tabii ki de bu fonlar riskli fonlar. Bunları hep konuşuyoruz. Sonuçta bunlar yurt dışı borsaların yani borsada hisse olarak çoğunluğu işlem görüyor. Jeopolitik risklerden, haber akışından, işte makroekonomik datalardan çok sert etkilenebiliyorlar. Belli günlerde, belli bir süre boyunca ciddi zararlar da yazabiliyorlar ama hep konuştuğumuz gibi yani işin özünde yatırımı konuşuyorsak ve bir temaya yatırım yapıyorsak zaten bu böyle 1-2 günlük 1-2 aylık yatırım olmuyor. Biraz daha orta vadeli, orta uzun vadeli bir yatırım olarak düşünüldüğü zaman bu getiriyi bu vadeye yayıldığı zaman kısa vadeli fiyat olumsuzluklarından ya da haber akışından arındırılmış olarak temanın kendi özünde potansiyeli varsa orta vadede bu potansiyeli zaten yansıtarak ciddi anlamda bir mevduat üzeri getiri sunmuş oluyor. Ama tabii bunların risk seviyenin yüksek fonlar olduğunu ve fiyat oynaklığının yüksek olduğunu da burada bir defa daha belirtmek isterim. Şimdi tabii burada genel olarak öne çıkan piyasalar tabii takip ettiğimiz burada konuştuğumuz gibi emtialar işte altın gümüş başta olmak üzere ve bir yandan da dediğimiz gibi teknoloji teması ön plana çıkıyor. Dinamikleri güçlü tabii ama program başında bahsettiğim gibi yine konu biraz da savaşın gidişatına odaklanıyor. O yüzden bu süreç nereye evrilecek bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Şimdi bu müzakereler yeniden gidiyor geliyor. Buradan nasıl bir sonuç çıkacak? Önümüzdeki günlerde biraz daha tabii netleşecektir. Olumluya doğru mu evrilecek ya da olumsuza doğru mu evrilecek? Buna göre de tabii piyasalar kısa vadeli olarak konuştuğumuzda kısa vadeli süreçte bu fiyat oynaklığında sürdürecektir. Son dediğim gibi birkaç haftada işlerin biraz daha normalize olmasıyla fiyat oynaklığı biraz daha azaldı. Biraz daha stabilize olmuş durumda piyasalar ama her an gelecek bir haber akışına göre olumlu ya da olumsuz aşağı yukarı yönlü sert hareketler görme ihtimali de piyasaların duruyor. Şimdi global görünüm tabii bu şekilde. Yani yurt içi tarafı tabii ne durumdayız diye merak eden dinleyici için de yurt içi tarafta yani Türkiye'de Türk piyasaları da tabii haliyle tüm global piyasalarda olduğu gibi bu savaş sürecinden olumsuz etkileniyor. Zaten biz enerjiye çok bağımlı bir ülkeyiz. Net enerji ithalatçısıyız. Burada petrol fiyatlarındaki bu yükseliş ciddi anlamda tabii bizi olumsuz etkiliyor. Özellikle yani enflasyon olarak bu süreçte etki yapıyor. Ki tabii ciddi bir petrol fiyatlarının ciddi yükselmesi de bu savaş sürecinde yurt içi tarafta fiyat seviyelerine olumsuz yansıyor. İşte enflasyon dataları geldi. Son datalara tabii baktığımızda beklentinin üzerinde bir artış olduğunu görüyoruz. Ve tabii öngörüldüğü gibi savaş öncesi öngörüldüğü gibi dezenflasyon tarafındaki süreç tabii yavaşlıyor haliyle enerji fiyatları kaynaklı. O yüzden de Merkez Bankası sıkı para politikasına devam ediyor. İşte en son toplantısında bir faiz değişikliği yapmadı. Ama tabii piyasada konuşulan konu hani bu savaş eğer daha uzun sürerse ve bu enerji fiyatları, petrol fiyatları bu yüksek seviyelerde devam ederse haliyle tabii enflasyon tarafında yukarı yönlü riskler artmaya devam edecek. O zaman Merkez Bankası'ndan belki bir faiz arttırımı da gelir mi diye tabii konuşuluyor. Şu anda hani ilk bas senaryo tabii bu şu anda yok ama tabii bu yine tabii savaşın seyriyle alakalı. Ne kadar uzun sürecek, ne kadar bu petrol fiyatları yüksek seyredecek ve bu ne kadar yurt içi fiyat seviyelerine geçişkenlik yapacak. Bu önemli ama şu anda zaten Merkez Bankası savaş çıktığından itibaren önlemlerini almış durumda. Kurda zaten çok büyük bir artış görmedik. Burada güç rezervler vardı. Bunlar kullanıldı. Savaş ortam biter, barış ilan edildiği noktada bu rezervler yerine konacaktır parça parça. Ama hani şu anda sıkı para politikası da devam ediyor Merkez Bankası haliyle. Burada tabii tüm dünyada faizlerin artmasıyla beraber yurt içi tarafta da faiz tarafında tahvil faizlerinde olsun, mevduat faizlerinde olsun tabii yükselişler görüldü. Şu anda tabii yatırım olarak biraz daha bu likit muadili enstrümanlar mevduat hali tabii. Burada güç rezervler vardı. Bunlar kullanıldı. Savaş ortamı biter, barış ilan edildiği noktada bu rezervler yerine konacaktır parça parça. Ama hani şu anda sıkı para politikası da devam ediyor Merkez Bankası haliyle. Burada tabii tüm dünyada faizlerin artmasıyla beraber yurt içi tarafta da faiz tarafında tahvil faizlerinde olsun, mevduat faizlerinde olsun tabii yükselişler görüldü. Şu anda tabii

0: desek de yurt içinde de aslında bunu görüyoruz. Hani borsa için bu tabii sıkı para politikası, faizlerin yüksek olması olumsuz diyoruz ama bir yandan da son ay özelinde baktığımızda son bir ayda da borsada da bir toparlanma var. BIST 100 endeksi de 14 bin puanı geçerek yükselişine devam etti. Ama tabii haber akışını takip ediyoruz. Sıkı para politikasının devam ettiği noktada tabii biraz alternatif yatırım maliyetlerinin yüksek olması daha da iyi bir borsa performansı görmeyi engelliyor. Ama tabii burada bir dediğim gibi bu jeopolitik risklerin ortadan kalktığı bir ortamda işlerin daha olumluya döndüğü noktada bizim borsamıza da daha yükseliş potansiyeli artacaktır tabii. Ama şu anda yurt dışı piyasalarda biraz bu savaş konusunda odaklanmış durumda. Burada en önemli konu tabii enflasyon, dezenflasyon süreci ne kadar yavaşlayacak, fiyat seviyeleri ne kadar geçişkenlik olacak bunları da yakından takip ediliyor. Bununla ilgili zaten Merkez Bankası gerekli aksiyonlarını ve bildirimlerini yapıyor. Bununla beraber yurt dışı piyasada genel olarak aslında görünüm bu şekilde seyrediyor. Tüm dünyada olduğu gibi, tüm global piyasalarda olduğu gibi yurt içi piyasalarında gözü Orta Doğu'daki bu savaşın gidişatına odaklanmış durumda. Genel olarak özetlersek bugün gündemi konuştuk. Tabii belirsizler çok mevcut. Şimdi bugün tabii piyasa çok dinamik bir şekilde seyrediyor. Dediğim gibi programı çekmemizle yayınlanması arasında birkaç gün fark ediyor. Belki hani şu anda yayınlandığı günde bile biraz daha farklı bir piyasa hareketi, bir piyasa ortamı görme ihtimalimiz var. Ama genel olarak da biz burada biraz, ben burada biraz daha genel özet ve beklenti gidişatı genel olarak da biraz anlatmak istedim. Çünkü günün sonunda senaryolar 3 aşağı 5 yukarı zaten birbirine yakın ve bununla beraber gideceğimiz genel ekonomi görümü, genel piyasa görümü de bu şekilde şekilleniyor. Önümüzdeki programlarda zaten yeniden biraz daha netlik kazandığında daha detaylı olarak da önümüzdeki süreçteki beklentiler, piyasa gelişmelerini konuşuyor olacağız. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
1: Yatırımın Sesi burada sona erdi. Yatırım dünyasına dair güncel analizler ve rehber niteliğindeki içerikler için kulağınız ODEA Radyo'da olsun.
2: ODEA Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
1: Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. Portföy çeşitlendirmesi nedir, nasıl yapılır? Portföy, bir yatırımcının kazanç sağlamak amacıyla elinde bulundurduğu tüm yatırım araçlarının toplamıdır. Nakit, altın, döviz, hisse senedi ve gayrimenkul gibi pek çok araç portföyü oluşturur. Portföy çeşitlendirmesi ise yatırım riskini azaltmak amacıyla uygulanan temel stratejilerden biridir. Bugünün sesli makalesinde portföy çeşitlendirmesi nedir sorusunu yanıtlıyoruz. Düşünün, tüm birikimi tek bir yerde değerlendirmek, tek şarkıdan oluşan bir playlist dinlemeye benzer. Nasıl gün içinde farklı şarkılar seçiyorsak, portföy çeşitlendirmesi de benzer şekilde birikimi farklı özelliklere sahip yatırım araçlarına dağıtmayı ifade eder. Bu stratejiyi uygulayan yatırımcılar sermayelerini tek bir araca bağlamak yerine riskleri, getirileri ve piyasa koşullarına verdikleri tepkiler farklı olan birden fazla varlığa paylaştırırlar. Portföy çeşitlendirmesi, diğer adıyla diversifikasyon, yatırımcılar için çeşitli avantajlar sağlayabilir. 1. Risk yönetimi. Tek bir yatırımdaki olumsuz gelişmelerin tüm sermayeyi aynı ölçüde etkileme ihtimalini azaltmaya yardımcı olabilir. 2. Volatiliteyi, dalgalanmayı dengeleme. Örneğin altında yükseliş yaşanırken döviz uzun süre sabit kalabilir. Diversifikasyon farklı araçlardaki değer kaybı gibi durumlardan en az derecede etkilenmeye yardım edebilir. 3. Kaybetme ihtimalini istatistiksel olarak dağıtma. Tüm sermayenin tek bir varlığa yatırılması sert düşüşlerde daha yüksek kayıp riski doğurabilir. Çeşitlendirme bu riski yaymaya yardımcı olur. 4. Psikolojik dayanıklılık, daha dengeli bir dağılım, strese kapılıp duygusal kararlar verme ihtimalini azaltabilir. Peki etkili portföy çeşitlendirmesi nasıl yapılır? Gelin öne çıkan yöntemlere bakalım. Stratejik varlık tahsisiyle yatırımcı, hisse senetleri, sabit getirili araçlar, altın gibi farklı araçlar, risk toleransı ve vade beklentisine uygun bir dağılım belirleyebilir. Düşük korelasyonlu varlık seçimi yöntemi, aynı anda aynı yönde hareket etmeyen yatırım araçlarına yer vererek tek bir varlık sınıfındaki olumsuz hareketlerin portföyün tamamını etkilemesinin önüne geçebilir. Sektörel dağılımla sermaye, ekonomik döngülere farklı tepkiler verebilen sektörlere yayılabilir. Coğrafi çeşitlendirme yöntemi ise yatırımı tek bir ülkenin ekonomik ve siyasi koşullarına bağlı kılmadan farklı piyasalara ve para birimlerine dağıtarak riskin azaltılmasına yardımcı olabilir. Sonuç olarak portföy çeşitlendirmesi profesyonel bir yönetim stratejisi olup tüm yumurtaları aynı sepete koymamak anlayışıyla riskleri daha yönetilebilir hale getirmeyi hedefler. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu Odaya Radyo'dasınız. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalede görüşmek üzere.

Odaya'ya gelenler kazançla çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.
1: Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Ladies and gentlemen, Miss Grace Jones, slave to the rhythm.

0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
1: Yatırım dünyasına dair merak ettiğin sorulara kısa ve net cevaplar bulabileceğin haftanın sorusu şimdi Odeya Radyo'da başlıyor.
2: Emrah Bey, yatırım portföyünde kıymetli madenlerin yeri neden önemli?
3: Yatırım yaparken en önemli konulardan biri portföy çeşitlendirmesi. Yani başka bir deyişle tüm yumurtalarını tek bir sepete koymamak. Farklı varlıklara yatırım yaparak riskleri azaltabiliriz. Biri değer kaybederken diğeri kazanacaktır. Kıymetli madenler tam da bu nedenle birçok portföyde önemli bir yer tutar. Altın ve gümüş tarihsel olarak hisse senetleri ve tahvillerle düşük korelasyon gösterir. Borsalar sarsıldığında veya tahvil piyasaları çöktüğünde altın çoğu zaman değerini korur ya da yükselir. Örneğin 2022 yılını hatırlayalım. Hem küresel hisse senetleri hem de tahviller sert düştü. Ama kıymetli madenler portföydeki dengeyi korudu. Ayrıca kıymetli madenler enflasyona karşı da önemli bir koruma sağlar. Paranın satın alma gücü düştüğünde altın bu kaybı büyük ölçüde telafi edebilir. Türkiye'de de altına yönelik güçlü yatırım geleneğinin arkasında hem enflasyona karşı hem de kur riskine karşı sağladığı çift yönlü koruma vardır. Burada kritik soru şu: bu yaklaşım çeşitlendirme mi, spekülasyon mu? Altın kısa vadede %30 yükselir düşüncesiyle alıyorsanız bu spekülasyondur. Ancak portföyünüzün belirli bir oranını uzun vadeli bir güvence olarak ayırıyorsanız bu gerçek anlamda risk yönetimidir.
1: Yatırım dünyasında aklına takılan sorulara kısa ve net cevaplar sunan haftanın sorusu yeni bölümleriyle Odeya Radyo'da. Takipte kal.
0: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Şehrin gürültüsünden uzaklaşıp kendine küçük bir mola vermek ister misin? Odea Radyo'nun yapay zeka DJ'i Derin ve programı Chill Zone her perşembe down tempo ağırlıklı şarkılarıyla gününe huzurlu bir mola veriyor. Saat 15'te tekrar yayınıyla saat 20'de Odea Radyo'da.

Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odea Radyo'da.

0: Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor.
1: Yatırım dünyasına ilk adım attığınızda karşınıza çıkan önemli sorulardan biri şu: kısa vadeli yatırım mı, uzun vadeli yatırım mı? Çünkü her iki yaklaşım da hedef, risk anlayışı ve yatırım biçimi açısından birbirinden ayrılıyor. Şimdi doğru stratejiyi belirlemek ise finansal hedeflere, risk toleransına ve piyasa bilgilerine göre değişiyor. Bugün Odea Bank web sitesindeki Oblog sayfasında yayınlanan kısa vadeli ve uzun vadeli yatırım stratejileri arasındaki farklar başlıklı yazımızdan yola çıkarak her iki stratejinin öne çıkan özelliklerini sizler için özetleyeceğiz ve iyi yatırım aracı nedir sorusuna cevap arayacağız. Kısa vadeli yatırım genellikle bir yıldan daha kısa sürede getiri elde etmeyi amaçlayan bir strateji. Bu yaklaşımı benimseyen yatırımcılar hızlı kar fırsatlarını değerlendirmeye ve piyasadaki anlık dalgalanmalardan faydalanmaya odaklanır. Bu nedenle de kısa vadede hız ve likidite, yani paranın gerektiğinde kolayca nakde çevrilebilmesi büyük önem taşır. Kısa vadeli yatırım araçları arasında mevduat, günlük vadeli hesaplar, devlet borçlanma araçları, özel sektör bonoları, repo, fonlar ve döviz gibi araçlar var. Burada önemli olan sermayeye gerektiğinde kolayca erişebilmek ve onu etkili şekilde koruyabilmek. Uzun vadeli yatırım ise finansal varlıkların 5 ila 10 yıl ya da daha uzun süre elde tutulmasını ifade ediyor. Bu stratejiyi benimseyen yatırımcılar kısa vadeli dalgalanmalardan çok zaman içinde oluşabilecek büyümeye ve bileşik getirinin gücüne odaklanıyor. Bu nedenle de uzun vadeli yatırım sabır, disiplin ve geleceğe yönelik güçlü bir bakış gerektiriyor. Uzun vadeli yatırım araçlarını örnek olarak da gayrimenkul, hisse senedi, bireysel emeklilik sistemi, altın ve gümüş gibi varlıkları sayabiliriz. Bu araçlar zaman içinde daha istikrarlı bir büyüme ve uzun vadeli değer artışı hedefleyen yatırımcılar için ön plana çıkan seçenekler arasında yer alıyor. Peki kısa ve uzun vade arasındaki temel farklara bakalım şimdi de. İlk fark risk ve getiri dengesi. Kısa vadeli yatırım ani piyasa dalgalanmaları nedeniyle kayıp riski taşıyabiliyor. Uzun vadeli yatırım ise dalgalanmaları zaman içinde dengeleme ve daha yüksek getiri fırsatı sunabiliyor. Ancak burada da sermayenin uzun süre bağlı kalacağı unutulmamalı. Bir diğer fark ise zaman faktörü ve likidite. Kısa vadede kararların daha hızlı alınması ve pozisyonların kısa sürede kapatılması gerekiyor. Uzun vadede ise likidite ikinci planda kalıyor. Yatırımcı zaman içinde oluşacak getiriyi beklemeyi kabul ediyor. Bir başka önemli fark da yatırımcının hedefi ve profili. Kısa süreli finansal hedefleri olan ve piyasayı daha yakından takip edebilen kişiler kısa vadeli araçlara yönelebiliyorlar. Daha büyük ve uzun süreli hedefleri olan sabırlı ve disiplinli yatırımcılar ise uzun vadeli stratejileri tercih edebiliyor. Kısacası, kısa vadeli yatırım hız ve erişebilirlik sunarken uzun vadeli yatırım zamanın gücünden yararlanmayı hedefliyor. Burada önemli olan hangi stratejinin daha iyi olduğu değil, hangisinin sizin hedeflerinize, risk anlayışınıza ve yatırım alışkanlıklarınıza daha uygun olduğu. Finansal hedeflerinize ve risk toleransınıza göre hem kısa vadeli hem de uzun vadeli yatırım araçlarından oluşan dengeli bir portföy oluşturmak da gayet mümkün. Yatırım dünyasını daha sade ve anlaşılır bir yerden takip etmek için Odea Radyo'daki içeriklerimizi dinlemeye devam edin. Odea Bank web sitesinden Oblog sayfasında yer alan diğer içeriklere de göz atabilir ya da Odea Bank'ın LinkedIn hesabında yayınlanan Odea Yatırım Odaklı bültene abone olabilirsiniz. Bir sonraki bilgilendirici kısa makalemizde görüşmek üzere.
2: Odea Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

kulağında sakin melodiler varken geleceğine dair yeni yatırım bilgileri edinmeye ne dersin? Gün boyu müzikle birlikte yatırım içerikleri Odea Radyo'da sana eşlik ediyor.

Yeni haftaya başlarken piyasalarda neler oluyor? Bu gelişmeler yatırımcıyı nasıl etkiliyor? Merak ediyorsan kulak ver. Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Seskin, Yatırımın Sesinde haftanın gündemini yorumluyor. Her pazartesi saat 11'de Odea Radyo'da.

0: Merhaba, ben Odea Bank Yatırım Hizmetleri Grup Müdürü Berk Sezgin. Yatırımın Sesinde hafta başında ekonomik gündemi sadeleştiriyor, öne çıkan verileri, piyasa etkilerini ve yatırım kararlarının yansımalarını yorumluyorum. Her pazartesi saat 11'de Yatırımın Sesinde buluşalım. Kaçıranlar için tekrarları salı ve perşembe saat 17'de Odea Radyo'da.
1: O-T-

Şimdi derin bir nefes alın. Ve paranızı Odeya Oksijen hesabın rahatlığına bırakın. Oksijen hesapla birikimlerinizi gün içinde özgürce kullanırken, gün sonunda gecelik vadeli mevduat hesapla değerlendirin. Üstelik ilk 100 gün boyunca hoş geldin faizinden yararlanın. Nefes aldıran hesap, oksijen hesap. Detaylı bilgi için odeyabank.com.tr'yi ziyaret edin. Odeya. Odeya Radyo, yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odaya Radyo. Yatırım kararlarını verirken ufkunu açacak kısa bir içerik geliyor. Birkaç dakika kulak ver. Sesli makalemiz başlıyor. 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıklar. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen bu ay bizim için Agusto.com'da 2026 yılında yatırım enstrümanlarının yönünü belirleyecek ana başlıkları topladı. 2026'ya girerken küresel piyasaların birkaç ana başlık etrafında şekillendiğini anlatan bu yazıda para politikası, jeopolitik riskler, yapay zeka yatırımları, enerji geçişi ve MCA döngüsüyle kamu maliyesinde artan borç dinamikleri konuları sade ve anlaşılır bir şekilde anlatılıyor. Türkiye özelinde ise dezenflasyonun seyrinin, para politikasının kredibilitesinin, rezervler ve sermaye akımlarının yatırım kararlarında belirleyici olacağından bahsediliyor. Odaya Radyo'da bugün bu tablonun sesli bir özetini dinliyorsunuz. Yazının detaylı versiyonunu ve daha fazlasını Agusto.com'da yer alan Yatırım by Odaya sayfasında bulabilirsiniz. 2026'da piyasaların en yakından izleyeceği konu ABD Merkez Bankası Fed'in atacağı adımlar olacak. Mevcut bankanın görev süresi Mayıs 2026'da sona eriyor. Bu nedenle başkanlık için adı geçen Kevin Warsh'ın nasıl bir politika izleyeceği piyasalar açısından önemli. Warsh'ın son dönemdeki açıklamalarına bakıldığında faiz indirimleri konusunda daha net ve yönlendirici bir dil kullandığı görülüyor. Piyasanın temel beklentisi enflasyonda kalıcı düşüş görülürse faizlerin kademeli olarak indirilebileceği yönünde. Ancak mesele sadece faiz değil, Fed'in bilanço yönetimi de en az faiz kadar önemli. Pandemi döneminde hızla büyüyen bilanço 2022 sonrası daraltılmaya başlanmıştı. Şimdi 3 ihtimal konuşuluyor. 1. Faizler inerken bilanço daraltma yavaşlayabilir ya da durabilir. Bu piyasaları hızlı rahatlatabilir. 2. Faizler inse bile bilanço daraltma devam edebilir. Bu durumda faiz düşüyor ama likidite sıkı gibi karma bir tablo oluşur ve oynaklık artabilir. Ve 3. Olası bir kriz ya da resesyon halinde bilanço yeniden büyütülebilir. Özetle 2026'da sadece faiz kaç olacak sorusu değil, likidite koşulları ne kadar gevşeyecek sorusu da epey kritik olacak. Küresel tablo sadece para politikasıyla sınırlı değil. 2026'ya jeopolitik tansiyonun yüksek olduğu bir ortamda başladık. Venezuela'da ABD'nin askeri hamleleri ve Maduro'nun gözaltına alınması, Orta Doğu'daki gelişmeler, İran'la yürüyen nükleer müzakereler ve Grönland'a yönelik ABD'nin egemenlik söylemleri gibi gelişmeler global güvenlik algısını etkiliyor. Bunun yanında ABD-Çin hattındaki rekabet devam ediyor. Özellikle teknoloji, yarı iletkenler ve kritik mineraller üzerinden süren mücadele tedarik zincirlerini yeniden şekillendiriyor. Friendshoring ve nearshoring artık şirket stratejilerin merkezinde. Bu dönüşüm bazı ülkelere üretim fırsatı yaratırken küresel maliyetleri artırarak enflasyon baskısını da canlı tutabilir. Kritik minerallerde arz kısıtları ve ticaret soruşturmaları emtia fiyatlarında dalgalanma yaratmaya devam edebilir. Enerji tarafındaysa petrol fiyatlarındaki kalıcı yükseliş, özellikle enerji ithalatçısı ülkeler için enflasyon ve cari denge açısından risk oluşturuyor. Bu noktada 2026'nın en yapısal temalarından biri olan yapay zeka yatırımlarına geliyoruz. Son 3 yılda küresel borsalardaki teknoloji hisselerinde görülen güçlü performansın temelinde yapay zeka yatırımları vardı. Şimdi asıl soru şu: bu yatırımlar gerçekten karlılığa dönüşecek mi? Yapay zeka uygulamaları maliyeti düşürür, verimliliği artırır ve şirket marjlarını kalıcı biçimde iyileştirirse bu sadece teknoloji şirketlerini değil, sanayi, finans ve perakende gibi birçok sektörü de yukarı taşıyabilir. Diğer bir eşikse değerleme ile ilgili. Birçok büyük teknoloji şirketinin piyasa değerine karşılık kar oranı tarihsel ortalamaların üzerinde. Beklentiler zaten fiyatlara büyük ölçüde yansımış durumda. Kar artışında en küçük bir yavaşlama sert düzeltmelere yol açabilir. Bu nedenle 2026'da endeks bazlı yükselişten çok şirket bazlı ayrışma görebiliriz. Yapay zekayı operasyonel verimliliğe dönüştürebilen firmalarla sadece yatırım yapan ama henüz nakit akışı üretmeyen firmalar arasındaki fark daha net ortaya çıkabilir.
Ayrıca bu yatırımların finansmanı da önemli. Yüksek sermaye harcamaları ve artan enerji tüketimi serbest nakit akışlarını baskılayabilir. Eğer küresel faizler beklenenden yüksek kalırsa büyüme hikayelerinin değerlemeleri zorlanabilir. Kısacası 2026 yapay zeka temasının test yılı olacak. 2026'da yatırımı şekillendirecek bir diğer konuysa enerji dönüşümüyle ilgili. Enerji geçişi artık geçici bir trend değil, yapısal bir dönüşüm. Elektrikli araçlar, batarya teknolojileri, güneş ve rüzgar yatırımları, bakır, lityum ve nikel gibi metallere olan talebi artırıyor. Bu durum emtia fiyatlarında zaman zaman oynaklık yaratsa da orta uzun vadede güçlü bir talep zemini oluşturuyor. Altın tarafındaysa tablo daha net. Jeopolitik riskler, artan küresel borçluluk ve merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme eğilimi altını destekliyor. 2026'da da portföylerde güvenli liman rolünü koruyabilir. Gümüşte ise hem sanayi talebi hem yatırım talebi devrede olduğu için fiyat oynaklığı daha yüksek olabilir. Öte yandan yapay zeka yatırımları veri merkezleri üzerinden enerji talebini artırıyor. Bu da enerji altyapı yatırımları hızlandırıyor. Yani AI ve enerji dönüşümü aslında birbirini besleyen iki tema haline gelmiş durumda. Türkiye açısındansa 2026'nın en kritik başlığı yine dezenflasyon süreci olacak. Yılın ilk aylarında enflasyon beklentilerden biraz daha güçlü geldi. Bu durum faiz indirim sürecinin hızına ilişkin beklentileri daha temkinli hale getirdi. Merkez Bankası enflasyon tahmin bandının üst sınırını %21'e çekti. Orta vadeli hedefini ise %16'da korudu. Piyasa beklentisi ise %24 civarında, yani beklenti yönetimi hala çok önemli. Burada iki ana kalem öne çıkıyor. İlki gıda enflasyonu. Yılın başındaki yüksek seyrin ilerleyen aylarda baz etkisi ve mevsimsel koşullarla yavaşlaması bekleniyor. Türkiye'de gıda fiyatları genel enflasyon üzerinde büyük etkiye sahip olduğu için buradaki yön değişimi kritik. Diğer kritik alansa hizmet enflasyonu. Özellikle kira artışları son 2 yılda oldukça yüksekti. Ancak baz etkisi ve yeni sözleşmelerle birlikte artış hızında yavaşlama bekleniyor. Dolayısıyla 2026'da soracağımız soru enflasyon düşecek mi değil, ne hızda ve hangi bileşenlerle düşecek olacak. Son dönemde Merkez Bankası rezervlerinde görülen artış 2026'ya girerken önemli bir destek unsuru. Hem brüt hem net rezervlerdeki iyileşme para politikasının kredibilitesi açısından pozitif bir sinyal veriyor. Güçlü rezerv pozisyonu iki açıdan önemli. Dış şoklara karşı tampon görevi görüyor ve kur oynaklığına karşı Merkez Bankası'na hareket alanı sağlıyor. Bu durum özellikle küresel risk iştahının dalgalandığı dönemlerde yatırımcı güvenini destekliyor. Elbette rezervlerin kalıcılığı ve finansman kompozisyonu yakından izlenmeye devam edecek. Ancak mevcut tablo para politikasına güvenin yeniden inşa edilmesi açısından daha sağlam bir zemin oluşturuyor. Oluştuğunu bizlere gösteriyor.

Gün içinde biraz nefes almak, sakin tınılarla zihnini dinlendirmek ve aynı zamanda yatırım dünyasında neler olup bittiğini öğrenmek ister misin? Odea Radyo'da müzik ve yatırım bilgisi senin için bir araya geliyor.

0: vardıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Odea Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

0: ile Çılzon sona erdi.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

0: Faizler neden yükseldi? Borsa neden düştü? Döviz neden hareketlendi? Tüm bu soruların cevabı yatırım odaklı gündemde. Ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen piyasaların şifrelerini çözüyor, yatırım dünyasını etkileyen ekonomik gelişmeleri senin için yorumluyor. Her cuma 15'te sadece Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.
2: Is it all right to breathe now? Is it all right for me to breathe now? 'Cause I can't hold it back much longer. Is it all right to breathe now?

Odaya'ya gelenler kazançlı çıkıyor. Sen de arkadaşlarını ve sevdiklerini Odaya'ya davet et. Koşulları sağlayan her davet için 2500 lira, toplamda 37.500 liraya varan nakit ödül kazanma şansını yakala. Detaylar odayabank.com.tr'de.

0: Haftanın ekonomik verileri ne söylüyor? Piyasalar bu gelişmelere nasıl tepki veriyor? Ben ekonomist Özlem Bayraktar Gökşen. Yatırım odaklı gündemde tüm bu başlıkları sade ve anlaşılır bir dille ele alıyoruz. Yatırım odaklı gündem her cuma 15'te Odeya Radyo'da.
1: Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.

Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu. Odeya Radyo. Yatırımda aklın yolunu, müzikte kalbinin sesini dinleyenlerin radyosu.